0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik

0: tedbiri olmadan ateş yakmayın.
1: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
0: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
1: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
0: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim.
0: Geleceğimizi yakmayalım.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi uzamaksa.
2: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
2: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
3: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
2: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
3: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Geleceğimizi yakmayalım.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: çok müjde onu yıllar. Özlediği, sevdiği biri mi var? Kalpte hüzün, gözde yaşlar. Bu kadın neden ağlıyor?
1: Damar denince damarın tek adresi.
2: Mersin efem.
1: Hep damar. Full damar.
3: Ben seni kaybetmek istemedim. Günden güne itip gittin içimden. Söyleyemedim. Kurumuş dallara döndüm. Söndükçe yandım. Yandıkça söndüm. Seni kaybetmek istemedim. Zamanlar fazlaydı paylaşmak için. Bir bakış yeterdi anlatmaya. Anlamaya yeterdi bir tek kelime. Alışmak sevmekten daha beterdi. Ve zamansız gelen yarınsız bir sevgi. Bir gün, bir yerde,

Biterdi hiç bitmeyecek sandığımız sevdalar. Çekip giderdi anılar. Fotoğraflar yakardı kendi kendine. Simsiyah, duman duman. Artık, artık hiçbir vazoya sığmazdı ayrılığın çiçekleri. Sevişen geceler çekip giderdi. Susardı şarkılar, çalmazdı kemanlar. Şiirler yazmazdı bu kırık hikayeyi. Bu sevda bir gün bir yerde ansızın biterdi. Biliyorum.

Oysa ne kadar güzel başlamıştı her şey. İlk buluşmaların heyecanı, yetmeyen zamanlar, kararan akşamlarla gelen ayrılma faslı.

eve uydurduğumuz yalanlar. Gözlerime dalıp dalıp gitmelerin, salaş bir çay bahçesinde iki demli çay ve ucu ucuna eklediğimiz sigaralar, sevdamız gibi içimize çektiğimiz. Bitmesin diye hayallerimiz, hep o şarkıyı dinlemelerimiz, yine elimde resimlerimiz. Yarın hepsi acı tatlı anılar olacak hayatın ırmağında. Gidiyorum.

Sevdim seni. Çok sevdim. Hep böyle kalacağım. Senin mutluluğuna uzaktan bakacağım. Ayrılmalıyız artık. Gitmeliyim bu yerden. Saadet diliyorum. Saadet diliyorum sana beyaz.

gidiyorum. Gözüm arkada kalsa da güçlüyüm. Güçlüyüm ayakta duracak kadar. Yarınlara bakacak, yeni sevdalara doğacak ve bu aşkı vuracak kadar. Ben bu aşkı vuracak kadar güçlüyüm. Gidiyorum.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.

0: ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.
1: Başlıyor. 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Yeah. Aynen.
2: Mersin efendim. 104.6.
1: Burası. Ya.

Hayatımızı yaşıyoruz ama sabah erken kalkıyoruz değil mi? Sabah erken kalkıyoruz mutlu sanıyorlar değil mi? Ama oyunun kurallarına dayanmak lazım. Yani oyunun kurallarında yazıyor mu acaba madde 1 sabahlar erken kalkılacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazıyor mu madde 1 uykuya doyulmayacak diye? Acaba oyunun kurallarında yazılıyor mu? Yani çocukluğunuzdan bugüne kadar hep erken kalkacaksınız diye. Yani bilmiyorum şimdi aramızda. Şimdi ben kreş çocuğu değilim. Ben ilkokuldan başladım okumaya. Ama şimdi kreş çocuklarımızı görüyoruz 3 yaşında 4 yaşında falan. Onlar da harbiden sabah erken kalkmak durumunda kalıyorlar. Şunu hesap etmek için sordum. Yani ortalama 3 yaşında kreşe gitmek için kreş servisi için erken kalkıyorsun. Sonrasında ilkokul çağın geliyor. İlkokula gitmek için erken kalkıyorsun. İlkokul 4 sene sonra ortaokula gidiyorsun. Yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Sonra orta öğretim bittikten sonra yani ortaokuldan bahsediyorum liseye yazılıyorsun. Lisede de yine okula gitmek için erken kalkıyorsun. Tam liseden mezun oluyorsun o be diyorsun. Üniversiteye yazılıyorsun. Kazanıyorsun falan gidiyorsun. Sonra orada da derse yetişmek için erken kalkıyorsun. Okul bitiyor tamam artık erken kalkmaya gerek yok. Bir şeye yetişmek zorunda değilim falan diyorsun. Sonra işe giriyorsun yine erken kalkıyorsun. Sonra işi bırakıyorsun. Daha home office çalışıyorsun. Günümüz teknolojisi, 2026 teknolojisi. Programları evden yapıyorsun. Radyo programcısın. Ulan sabah 7'de programa giriyorsun. Yine erken kalkıyorsun. Allah esirgesin yani. Sonra ortalama 20 yıllık, 20 yıl sürüyor mu eğitim hayatı? 16 falan işte. Evet, ortalama 16 yıllık eğitim hayatının sonrasında ortalama 34 yıllık iş hayatı toplarsanız eğer ki 50 yıl yapıyor. Çocukluğu falan katın ortalama 60. 60'tan sonra uyuma imkanın var ama uyuyamıyorsun. Çünkü artık uyumaktan sıkılıyorsun. Çünkü artık emekli kafasındasın. Çünkü artık erken kalkıp ortalığı karıştırman gerekiyor. Her şeye müdahale etmen gerekiyor. Tabii canım. Erkenden gidip yani şu sana beleş olan serbest kart alıp da bindiğin belediye otobüsüne bir binmen gerekiyor. Belediye otobüsünde bir insanlara evladım ben yaşlıyım bana yer versene demen gerekiyor. İnsanlarla müthiş kavga etmen gerekiyor. Ben senin deden yaşındayım oğlum ayıp değil mi lan sonra bana yapar. Yani ben buradan şu özeti çıkartıyorum arkadaşlar. Yani doğduğumuz andan itibaren belki de 1-2 yaş özellikle uyutmaya çalışıyoruz değil mi? Yeni doğan bebeği ama sonra belli bir 3 yaşından sonra kaldırmaya çalışıyoruz. Düşünsenize eğer size anneleriniz uyandırıyorsa gerek ilkokula giderken gerek ortaokula liseye gerek böyle hala ailenizde yaşayıp da işe giderken aile uyandırıyorsa anne düşünsenize bebekliğinizde uyu diyordu şimdi uyan diyor. Yani o zamanlar uyu diye mücadele veriyordu şimdi uyan diye mücadele veriyor. Ya öyle ya da böyle uyanmak lazım arkadaşlar. Yani uyu uyu nereye kadar yata yata karpuz büyür. Hangimiz karpuzuz ben değilim şahsen. Efendim hoş geldiniz. Burası Tolga Dünyası programı. Efendim hoş geldiniz. Güzel bir programa denk geldiniz. Harbiden diyorum var ya böyle dinlediğiniz zaman kendinize geleceksiniz. Dinlediğiniz zaman böyle inanılmaz enerjik olacaksınız. Günün neşeli başlayacaksınız. Dinlediğiniz zaman belki size genel kültürle ilgili, genel yetenekle ilgili bir şey katmayacağız. Yani ne bileyim gireceğiniz böyle bilgi yarışmasıyla ilgili sorularla karşılaşmayacaksınız. Veyahut da şu an dünyada, ülkede neler oluyor bununla ilgili bilgi sahibi olmayacaksınız. Ama emin olun güzel eğleneceğiz. Hep birlikte acayip eğleneceğiz. Bro, hadi gel.

0: Şimdi tabii hepimiz erken kalkıyoruz. Hepimizin sorumlulukları var. Yerine getirmemiz gereken sorumluluklar var. Yapmamız gereken ödevler, görevler var. İşte bizim de bir sorumluluğumuz var. 30 yıllık tecrübesiyle Cuma Ali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Evet evet. Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Efendim Tırmıl Sanayi Sitesi'nde Yağmur Yemekçiliğe ait bir lokantası var. Lokantasında sabahları kahvaltı servisleri var. Aynı zamanda gün içerisinde sulu yemekleri var. Pilavları var, çorbaları var, salataları var. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servisleri var. Aynı zamanda düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonları için güzelce tencereleri kaynıyor. Aynı zamanda Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 300 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 250 lira değil. Daha da ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet. 200 liraya şu an tedavüldeki en büyük para biriminden bahsediyorum. 2 tane yüzlükten bahsediyorum. 4 tane ellikten 200 lira. Tabii şaşırırsınız çünkü 200 liraya ne tantuni yiyebilirsiniz, ne lahmacun yiyebilirsiniz, ne kebap yiyebilirsiniz. Ama 200 liraya Yağmur Yemekçilik'te bol bol yiyebilirsiniz. Ana yemeği pilavı salatasıyla 3 çeşit yemek. Hasretin. Yanında limonu, biberi ekmeğiyle sadece 200 lira. Evet evet yanlış duymadınız. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek. Ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biberi ekmeğiyle beraber sadece 160 Türk lirasına. Değil. Dur. Sadece 200 lira, 200. Lan birdenbire %20 indirim yaptım. Her şeyde fiyat artınca. Evet evet, Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biberi ekmeğiyle beraber bol bol yağız az öde, 3 çeşit yemek sadece. 200 lira, 200 lira, 200 lira. Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cuma Ali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Telefon 0542 144 4602 0542 144 4602.

Tolga Dünyası'nın WhatsApp numarası kaydetmeyenlerin ise 0546-977-8432. Kaydet numarayı yolla mesajını. 0546-977-8432. Gönder gelsin mesajını. Yolla gelsin mesajını.

0: Ben de saatte vedalar sevmem. Ben de gidiyorum ama geleceğim. Birkaç dakikaya tekrardan buradayım. İşimin başında, görevin başında olacağım. Ayrılmayın, hemen geliyorum.
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Hasret bitiyor. Tolga Dünyası başlıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

gentlemen. Yeah. İstersen dolar dolar yerinden oynar. Sabırsız kalbim bir tek aşkına isyankar. Yani bunu şey diye düşünebilirsiniz. Sabahları uyandırılamayanlar, uyanamayanlar, uyandıramadığınız insanlara bir ceza şeklinde. İstersen dağlar dağlar yerinden oynar. Canlarım benim. Bir kere daha günaydınlar olsun. Bir kere daha hayırlı sabahlar olsun. Bir kere daha sabah şevleriniz hayır olsun. Bir kere daha gününüz aydın olsun. Bir kere daha güzel, bereketli, hayırlı bir gün olsun. Bir kere daha programa hoş geldiniz. Bir kere daha welcome to Tolga Dünyası. Tolga in the world. Canlarım benim. Günü nasıl başladınız bilmiyorum ama yani birçok şekilde olabilir ya. Belki de uykusuz başlamış olabilirsiniz. Belki de mutsuz başlamış olabilirsiniz. Belki de sıkıntılı başlamış olabilirsiniz. Problemli başlamış olabilirsiniz. Belki de çok değişik bir ruh haliyle başlamış olabilirsiniz. Belki de gece sabaha kadar uyuyamamış olabilirsiniz. Belki de zorla uyandırılmış olabilirsiniz. Uykunuza doyamamış olabilirsiniz. Belki de hunharca uyandırıldığınız için mutsuz olmuş olabilirsiniz. Ne bileyim, daha birçok şey sayabilirim bu ve buna benzer ya. Hangilerini sayın? Öyle ya da böyle olabilirsiniz. Belki de gece sabaha kadar uyuyamamış olabilirsiniz. Belki de zorla uyandırılmış olabilirsiniz. Uykunuza doyamamış olabilirsiniz. Belki de hunharca uyandırıldığınız için mutsuz olmuş olabilirsiniz. Ne bileyim, daha birçok şey sayabilirim bu ve buna benzer ya. Hangilerini sayın? Öyle ya da böyle siz bitti demeden bitmez. Öyle ya da böyle bir şekilde kalktıysanız, bir şekilde yola koyulduysanız, bir şekilde hayata adapte olmaya çalışıyorsanız, bu demek oluyor ki siz bitti demeden bitmez bro. Tabii ya. Yepyeni bir gün, yeni umutlar, yeni heyecanlar, yeni sevinçler. Umarım almayı ümit ettiğiniz yeni haberler, yeni müjdeler. Umarım beklediğiniz ve sizin hayatınızı olumlu şekilde değiştirecek güzel olaylar. Umuyorum ki umduğunuzdan daha güzel bir sabah, daha güzel bir gün. Umduğunuzdan daha güzel bir hayat sizleri bekliyordur. Umuyorum ki bugün alacağınız haberle birlikte hayatınız olumlu yönde değişecektir. Canlarım benim, işte boşuna mı diyoruz sabahınız hayır olsun diye? Boşuna mı diyoruz hayırlı sabahlarınız olsun diye? O zaman bir kere daha gününüz aydın, sabah şevleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Seni tek geçerim bu alemde diyor.

onun arabasına da ben binerim. Bana kazık ürünü söylüyor, ben giyerim. Ayıbınızı bunu söylüyor, ben giderim aşkım.

Ya şimdi güzel ülkemizde, güzel ülkemizin güzel şehirlerinde, güzel beldelerde, güzel yaşam alanlarında çok değişik şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ama sadece buralarda değil, aynı zamanda dünyanın birçok bölgesinde de çok tuhaf şeylerle karşılaşıyoruz. Yani duyduğumuz zaman hakikaten böyle afalladığımız, duyduğumuz zaman hadi canım falan diyeceğimiz şeyler de karşımıza çıkıyor. İşte onlardan bir tanesi çok enteresan, çok değişik. Bilmiyorum sizin karşınıza çıktı mı? Çıkınca siz de düşününüz ama biz bunu bir radyo programı vesilesiyle ele alacağız. Biraz daha farklı yönlerinden mevzuya bakabiliriz. Efendim, haber şu şekilde düştü önümüze. Evlat edindikleri 12 yaşındaki kızın 37 yaşında olduğu ortaya çıkmış. Dur ya, nasıl oluyor? Bir dakika. Şimdi biz sanal medyada hani ilk böyle bakışta Adriana Lima'ya benzeyen fakat karşı karşıya geldiğimizde kezban olan insanları biliyoruz. Hani sanal medyada kullanılan filtreler, sanal medyada kullanılan yöntemlerle kendilerini çok farklı yapan insanlar biliyoruz. Ne bileyim, gözlerini renklendiren, saçını zayıflatan, yüzünü değiştiren insanlar görüyoruz ama çok farklı bir şey değil mi ya? 12 yaşında, yani kızın 37 yaşında bir 12 yaşında gösterme, bu nasıl olabilir? Detaylarına bakalım. Nasıl yani ya? Şimdi biz baktığımızda Allah korusun, Allah esirgesin. Şimdi birine bakıyoruz mesela, şey mi oluyor? Hani biz 12 yaşında olduğunu düşünüyorum, 37 abi 25 yaş fark var ya. Olabilir mi? Şimdi 65 yaşındaki birisinin kendisini 40 yaşına göndermesi, göstermesi biraz ihtimal dahilinde. Ama 37 lira, 12 lira kardeş. 37 kadın yala, 12 çocuk lan. Temel eğitim 12'ye kadar değil mi? Yani ilkokul 1, 2, 3, 4, 4 gibi oluyor herhalde. Ya da 12, orta 1 oluyor galiba değil mi? Abi böyle bir şey olamaz. Olayın aslı neymiş peki? Olayın aslı şuymuş. 37 yaşındaki kadın şiddetten maruz kalıyormuş. Şiddetten bir yerlere evlat edindirtmek istiyormuş. Tabii ki de 37 yaşındaki bir kadını kimse evlat etmek istemeyince ben 12 yaşındayım demiş. Kendisini şiddet mağduru 12 yaşında bir çocuk olarak tanıtan 37 yaşındaki bir kadının hayırsever bir ailenin yanında 14 ay boyunca çocuk gibi davrandığı ortaya çıkmış. Şimdi çocuk gibi davranan kadınlar falan oluyor yeni sevgililer böyle denince. Akucuk bakucuk, sen beni çok mu üzüldün sen? Sen beni çok mu demiyorsun? Buna benzer şeyler mide bulandırıyor bende. Hoşuna gidenleriniz vardır, sonuna kadar saygı duyarım ama hani abim böyle bir olmuyor da değil yani. Sen beni çok mu demiyorsun sen? Kendini öpmek mi istiyorsun? 14 ay diyor lan, 14 ay boyunca çocuk gibi davranmış ya. Kadının kurduğu akıl almaz yalanlar zinciri ailenin bir akrabasının şüphelenip polise ihbar etmesiyle son bulmuş. Oo, olaya bak. Yalnız bizim için sevindirici bir olay var. Bu mevzu bizim ülkemizde veya bizim komşu ülkelerimizde olmamış. Yani uzaktan yakından bizimle alakası yok. Sadece bilgi anlamında paylaşılmış. Bu konu Brezilya'da gerçekleşmiş. Olay Brezilya'nın Joinville kentinde meydana gelmiş. Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki dolandırıcı kullanarak yerel bir

Kimseye sığınmış olay örgüsü. Kilise görevlilerinin ailesi tarafından ağır istismar adını ve canını kurtarmak için kaçtığını söylemiş. Kendisini 12 yaşında bir çocuk olarak tanıtmış. Öncelikle kilisedeki görevli. Papaz mıdır, rahip midir, rahibe midir bilmiyoruz. Kadının çizdiği mağdur tablosuna tamamen inanan kilise cemaati önce maddi yardımda bulunmuş. 37 yaşındaki bir kadın, ben 12 yaşındayım ya daha. 12 yaşındayım ben daha. Sonra hayırsever bir aile bulmuş. Kadını evlatları gibi bağrına basan aile kısa süre sonra ona derin bir sevgiyle bağlamıyor. Hıh lan. Hayır, şimdi bu çocuktur daha, 17 yaşındadır deyip de 12 yaşındadır deyip de ne bileyim. Çok daha böyle mahrem olaylar da olabilir. Nasıl olsa çocuk falan. Halbuki kadın 37 yaşında. Sonra da yakalanınca hormon ilacı kullanıyorum demiş. Sonra da inandırıcılığını artırmak için konuşurken ses tonu bir çocuk gibi ayarlamış. Merhaba, ben Tolga. O da ben bile beceremiyorum. Babam beni bulur deyip okula gitmemiş. 14 ay boyunca sürmüş bu mesele ya. Bakın ben size söyleyeyim. Bu haber kendisini 12 yaşında tanıtan 37 yaşındaki bir dolandırıcı kadın haberi. Siz de karşınıza çıkıp da vay efendim ben senin bildiğin kızlardan değilim diyen. Vay efendim senden önce elimi bile tutmadılar. Vay efendim. Elime erkek eli değmedi, elime kız eli değmedi diye yalanlar da. Bu ve buna benzer. Ya da erkeklerin nasıl olsa evleneceğiz falan yalanlarından. Ya da erkeklerin dikeyden bir şey olmaz yalanlarından. Ya ne bileyim işte, sizi öyle ya da böyle dolandırılmaya çalışan kötü niyetli insanların kötülüklerinden. Önce siz kendinizi koruyun, sonra Rabbim hepimizi bu tür insanların şerrinden korusun. 37 yaşında 12 yaşındayım diye nasıl lan? 12 yaşında 37, 12, 25 nasıl olur?

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Efendim duyduğunuz gibi 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğini sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Tabii devir ekonomi devri, devir tasarruf devri, devir idare devri, devir kaliteyi ucuza alma devri. İşte tüm bu özellikleri siz de barındırıyorsanız, siz de doğru söylüyorsun Tolga. Bol bol yiyelim az az ödeyelim diyorsanız.
0: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Duydunuz değil mi? 1 değil, 2 değil, tam 3 çeşit yemek. 400 değil, 300 değil, sadece 200 lira. Öyle az az falan değil ha. Bol bol ye, az az öde, 3 çeşit yemek. Sadece 200 lira.
0: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Duyduğunuz gibi ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla, limonuyla, biberiyle, ekmeğiyle 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Taze fasulyesiyle, kuru fasulyesiyle, saç tavasıyla, patlıcan kebabıyla, içli köftesiyle, mantısıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yanında pirinç pilavıyla, bulgur pilavıyla, makarnasıyla, çorbasıyla ya da isterseniz cacığıyla, yoğurduyla, salatasıyla, meyvesiyle, hayranıyla, şalgamıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Gel vatandaş gel. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
1: Tolga'cığım biz nasıl gideceğiz oraya ya diye düşünmeyin. Çünkü iş yerlerinde tabelde 30 sürü servis var. Toplu yemek organizasyonu. Kaç kişisiniz iş yerinde? 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100. Fark etmez. İş yerlerine toplu yemek siparişlerinde de Yağmur Catering yemekçilik hizmetinizde. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın, bağlantı kurun. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip edin, direkt mesaj yazın, bilgi alın, çalışmaya başlayın, bağlantı yapın ya.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız. Mersin efendim.

ısındı. Artık yaz mevsimindeyiz. Yaz mevsiminde özellikle bu sıcak havalarda, özellikle Mersin'in neminde, özellikle bir de esmiyorsa, özellikle bir de bunalıma giriyorsak. Ama sizin alternatif çözümleriniz vardır. Bunların başında ve en insani olanı klimalar. Kapalı mekanlarda çalışanlar bir şekilde klimaya yükleniyorlar. Alternatif olarak vantilatörler var. Alternatif olarak eğer ki bulunduğunuz bölgede hani böyle iki, karşılıklı iki pencereyi açınca ceyran yapma mantığı var ya, belki de bu alternatif. Bu serinlemenin, yazı daha kolay, daha sorunsuz geçirmenin alternatiflerinden bir tanesidir. Ceyranın arasında kalmak. Kışın ceyran kalmak rahatsız edebilir ama yazın çok faydasını görürsünüz. Ne bileyim, belki bulunduğunuz ortamda böyle hani bir ağacın gölgesinde, böyle bir çınar altında falan çalışma şansınız var. Herkes plazalarda çalışıyor diye, çalışacak diye bir kanun yok ya. Ne bileyim, belki de hakikaten böyle güzel bir sayfiye yerinde, güzel böyle bir ne bileyim yaylalık bir yerde, pübür pübür esen bir yerde çalışan var. Balkancım, bizim buraların havası müthiş ya. Yemin ediyorum, yayla yayla falan. Öyleyseniz çok şanslısınız. Ya da belki de hafta sonunu iple çekenlerden de olabilirsiniz. Hafta sonu gelsen de bir denize gitsen ya. Hafta sonu gelsen de şu kızgın kumlardan senin sular atlasan. Şenzong'da böyle uzansan ya. Hafta sonu gelsin var ya. Denizde koşacağım, koşacağım, koşacağım. Atlayacağım, bir daha çıkmayacağım ha. Sabah saat 9'dan gireceğim. Akşama kadar yüzeceğim, çimeceğim ya. Diyoruz hafta sonu geliyor, kendimizi kaldıramıyoruz. Şenzong'a bir uzanıyoruz, kakasımız gelmiyor değil mi? Böyle şey oluyoruz böyle. Haftanın yorgunluğu. Ne yapayım canım ya? Hani biz şey böyle Miami sahilleri, Hawaii sahilleri falan diye şey yapıyoruz, hayal kuruyoruz. Ama gerçekte olanlar işte bizim bildiğin Taşkıran, Atatürk Parkı, Marina'nın oradaki iskele, işte 100. yıl falan diye böyle gidiyor. Buna da şükür ya. Deniz olmayanlar da var. Biliyorsunuz ben programları genel olarak Ankara'dan yapıyorum. Gerçi şu anda nerede olacağım ben de bilmiyorum. Ama büyük olasılıkla Mersin'de olma ihtimalim var. Mersinli, Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesinde olabilirim. Seviyorum oraları. Evet evet. Yani çocukluğum değilse bile gençliğimin geçtiği yerler diyeceğim. Hala gencim. Gençliğimin ilk yıllarının geçtiği yerler diyebilirim. Mersinli, Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesi. Çeşmeli mahallesinin o yazlık siteler var ya, tatil evleri, tatil köyleri. Oh mis. Tabii canım. Bu hayat böyle. Kimileri hafta sonu denize, havuza girmek, güzel bir gün geçirmek için 6 gün çalışır, bir gün tatil yapar. Kimileri programının kaydını yapar, haftanın 7 günü sürekli zaten kumsaldadır, plajdadır, tatildedir, rahatındadır ha, ekmeğindedir ha. Kim bilir, belki de şu anda havuz başında güneşleniyorum. Kim bilir, kızgın kumlardan serin sular atlıyorum. Kim bilir, belki sup yapıyorumdur, sörf yapıyorumdur. Kim bilir, belki...

Açılmışımdır sandalla böyle balık işi falan vardı. Hepsi olabilir mi? Olabilir. Yani Tolga'dır ne yapsa yedir deyip olayı tatlıya bağlayabiliriz. Canlarım benim. Nazar etmeyin ne olur. Çalışın sizin de olur. Mesleğimin 30. yılını kutluyorum. Bırakın da biraz emekliliğimin tadını çıkarayım yani.

0: Yetti.
1: Instagram radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram radyocu Tolga'dan direkt mesajınızı gönderin, iletişim kuralım mı? Hemen bir mola verelim, ihtiyacımızı giderelim mi? Çayımızı alıp gelelim sonra kaldığımız yerden. Devam edelim.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Erken kalktınız, yol aldınız, erkenden yola koyuldunuz. Hava çok sıcak, zaten uykuya doymamışsınız. Hafiften böyle agresifsiniz, gerginsiniz. Bir de bunun üzerine yoldasınız, yollardasınız. Yani havalar sıcak olunca insan zaten yeteri kadar gergin oluyor, yeteri kadar moralsiz oluyor, yeteri kadar canı sıkkın oluyor. Bir de üzerine trafik eklenince, trafiğin sıkışıklığı, trafiğin keşmekeşi, trafiğin kaosu insanı daha fazla geriyor. Bir de trafik kurallarına uymayanlar da var ya. Aslında çok basit kurallar var, bakınız. Şimdi güvenli sürüş eğitimi alanlarınız, alacak olanlarınız, alıyor olanlarınız varsa, trafik güvenli sürüş eğitiminde ne var efendim? Birincisi emniyet var. Öncelikle emniyet, sonrasında dikkat, sonrasında bilinç. Bunların hepsinin birden olması gerekiyor. Şimdi normal şartlar altında aracımıza her bindiğimizde aracımızı şöyle bir kontrol etmek lazım. Etrafında şöyle bir dönmek lazım. Lastiklere, tekerlere, aynalara, camlara bir bakmak lazım. Nedir? Çizilmiş mi, vurulmuş mu, kırılmış mı? Tekerin havası inmiş mi? Camlara bir şey gelmiş mi? Bir şeyler dökülmüş mü falan diye. Sonrasında aracımızı besmeleyle açmamız ve oturduktan sonra emniyet kemerini bağlamadan öncesinde aynaları kontrol etmek lazım. Sonra çalıştırmadan emniyet kemeri takmak lazım. Tabii canım, bir sakin olmak lazım. Bunlar hemen hemen her araca bindiğimizde yapmamız gerekenler. Sonrasında sabırlı olmak lazım her şeyin başında. Trafiğe çıktığımızda hani böyle yola girdik ya, hani nereye döneceğiz, sağa sola nereye, bunu bildirmek lazım. Sinyal diye bir şey var, bunu yapmayan birçok insan var. Bunu yapmayan insanların affına sığınarak şunu söylemek istiyorum. Ortalama insan zekasına sahip, ortalama bir IQ'ya sahip her insan, o araçların sinyal verme kolunun ne amaçla koyulduğunu ve hangi durumlarda sinyal vermesi gerektiğini bilir. Bak, ortalama insan zekasına sahip, ortalama IQ derecesi diyorum. Ben vermiyorum kardeş, hayırdır lan her seferinde lak lak lak lak ses duyacağız diyen varsa saygı diyorum. Allah kardeş, ben sinyal münyal vermiyorum ha. Hayırdır oğlum bro. Tamam ya, sizi ayıl şey pardon, sizi kararlarınızla baş başa bırakalım ya. Hani böyle önünüzdeki ve arkanızdaki insanlar da ona göre hareket edecek ya. Hani siz sağa dönüyorsanız o da ona göre bir şey yapacak ya, sola dönüyorsanız. Öncelikle bu. Sonrasında direksiyon başında telefon kurcalanmaz. Yani eskiden telefonla konuşulmaz diyorduk ama şimdi konuşmak ne, adam okey oynuyor. Tabii canım, şeker patlatıyor. Direksiyon başında telefonla oynanmaz, kurcalanmaz. Telefon orada durur. Çok önemli bir şey varsa, biri arıyorsa, acilse, trafikteyim sonra konuşalım der, kapatırsın. Dayı sen ne yaptın? Nasıl gidiyor? Hatırlıyor musun lan 3 sene öncesinde seninle denize gittiydik ya? Yani geyik muhabbetinin dedi bir. Vallahi bro, 5 sene önce bir manita yaptım kendime, tamam mı, denize gittik. Lan bırak lan, senin fantazi dünyanı biz niye? Telefonla kurcalanmaz arkadaşlar. Telefonla gereksiz muhabbetler, gereksiz iletişim kurulmaz. Muhabere, muharebe. Muhabere, hep ikisini karıştırmışımdır ha. Muharebe, savaş, muhabere. Abi muhabere. Ya telefonla oynanmaz işte ya. Tamam mı? Sonrasında trafiğin aktığı yerlerde sağa ve sola dönüşlerin serbest olduğu kavşaklar var. Yani normalde diğer araçlara kırmızı yanarken yüzmeli ışık yanar, yani sağa dönebilirsiniz diye ya da sola dönebilirsiniz. Orayı kapatan dangala, pardon,

Bak bunu yapan çok insan var biliyorum. Sonradan karşılaştığımızda söylüyorum. Tolga geçen çok ağır konuştun ama ya. Lan neresi ağır oğlum? Yani trafikte sağa ve sola dönüşün serbest olduğu yerlerde. Sağa ve sola dönmeyeceksen, orayı kapatıyorsan. Ne diyeyim? Sana. Dünyanın en iyi niyetli, en mükemmel, en kaliteli insanı. Bakınız. Bakınız, ortalama bir IQ'ya sahip ya da ortalama bir insan zekasına sahip olan bir kişi sağa ya da sola dönüşlerin serbest olduğu yerlerde sağa ya da sola dönmeyecek, orayı tıkamaz. Arkasında kornaya basıyor, öyle duruyor. Bekle, çatlama lan. Yani bunu yapan insan olamaz. Olsa olsa ama çok yapıyorlar ya. İşte yazın sıcağında zaten trafik ayrı bir kaos. Bir de düşünsene, sağa döneceksin. Sağ sana serbest. Ama önünde 10 tane araba var. Hiç alakası yok. Yani sağ, orası boş ya. Bak sol tarafta bekleyen 20 tane araç var. Yan yana böyle 3 sıra. Ama bu abi en sağdakinin en ucuna gidiyor. Oraya dönmeyecek normalde. Arkadan gelenleri de böyle engelliyor. En sonu yeşil yanınca da tak öne geçiyor şey gibi. Ya ne gibi? Ya ok gibi. Ok atılandı değil mi? He. Bunu da yapmayın arkadaşlar. Bir de hani hız kurallarına uyun diyoruz ya. Tabii ki de hız sürettir. Hızlı olmayan ama. Abi kanun gibi yavaş giden var ya. Yemin ediyorum ya. Hani ya baktığın zaman şimdi ortalama standart belli. 50 kilometre. Saatte 50 kilometre. Abi yemin ediyorum 10 ile 20 ile böyle. Takmış ikinci vitese. Tin tin tin tin tin tin. İşi gücü yok. Aylak aylak geziyor. Yani fatura yatırmaya giden dayılar gibi posta. Ya şimdi sola geçeceksin, geçemiyorsun. Sağa geçeceksin, geçemiyorsun. Arkadan kornalar, cartlar, curtlar. Yani anlayacağınız, zaten hayat zor. Zaten hava sıcak. Zaten insanlar bunalımda. Zaten dünya iyi bir yere doğru gitmiyor. Zaten hepimizin bin bir türlü derdi var. Abi hayatımızı kolaylaştıralım, zorlaştırmayalım. Yapmayın bunu ya. Lütfen bakınız, basit ya. Sağa sola dönerken sinyal verin. Sağa sola dönüşün serbest olduğu yerlerde dönmeyecekseniz orayı tıkamayın. Telefon kurcalamayın. Kanun gibi yavaş gitmeyin, çok da hızlı gitmeyin. Belli başlı insani kurallar. Yani ortalama bir IQ'ya sahip, ortalama insan zekasına sahip insanların çok rahat başarabileceği eylemler. Ben söyleyeyim de, yerinizi, tarafınızı siz seçin.

0: İnsanoğlu 3 temel şey için hayatını idame ediyor. Bunlardan bir tanesi beslenme, bir tanesi barınma, bir tanesi üreme. Üremeyi öyle ya da böyle bir şekilde hallediyor. Hallettiğimizi varsayalım yani. mesela acıktan diyelim yani. Barınma da öyle ya da böyle barınıyoruz bir yerlerde, beslenme. Beslenme normal standartlarda insanoğlu için 3 öğüne ayrılmış. Sabah kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği. Sabah kahvaltısının tavsiyesi güzel, sıkı bir kahvaltı, mutlu bir sabah. Akşam yemeği yine aileyle beraber hep beraber sofraya oturma ve keyifli zaman geçirme. Öğlen yemeği de genelde iş yerlerinde. Ayaküstü atıştırmalık. İşte şu anda sizin iş yerinizde böyle size güzel, kaliteli, lezzetli, uygun, mükemmel yemekleri sunan bir yer yoksa, varsa da değiştirmek istiyorsanız, size tavsiye edeceğimiz firma
1: Sulu Yemek ve Kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Evet evet, şiddetle tavsiye ediyoruz.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İşte tüm bu tanıtım ve sloganlarla birlikte
1: çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim.
0: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamayın ha. Ondan sonra çalışanlar demez, şey demesin size. Baba vallahi bir yemek geliyor kardeş, biz anlamıyoruz bu yemeği ya. Çok da mutlu olduğumuz söylenemez yani ha. Bak ben size söyleyeyim, problem yaşarsın bizimle. Ya çalışan ne ister? Öncelikle hijyenik bir ortamda yapılmış olmasını ister. Güvenmek ister, yemek yediği yere güvenmek ister. Tabii ki de lezzet ister, doyuruculuk ister. Tüm bunlarla birlikte kaliteli böyle bir sunum ister. İşveren de ne ister? Ekonomik olsun, uygun fiyatlı olsun ister değil mi yani? Ha?
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Kaliteli yemeğin adresi.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerinizde tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliğin lokantası, mutfağı, ana binası, Tırmız Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri, postane yanında. Bir telefonla, Instagram'dan bir siparişle adresinizde. Instagram Yağmur Yemekçilik, takip edin. Direkt mesaj gönderin. Sizin de yemekleriniz Yağmur Yemekçilik'ten gelsin. Unutmayın, hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem doyurucu, hem kaliteli, hem uygun, hem ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik.

0: Canlarım
1: 1990...
0: benim. Dur ya, bir şey yapalım, anons yapalım. Hemen mola verelim, ihtiyacımızı giderelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Kahve Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Şşş, dinleyici.
3: Tolga Dünyası.

0: Usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
1: Hani bazen hayatta böyle çok enteresan bir şekilde karşınıza çıkan çok olaylar sizi mutlu ediyor ya. Hani bazen küçük şeylerle mutlu oluyoruz. Son zamanlarda hakikaten gündeme bomba gibi düşen, dillere pelesenk olan, gerçekten de böyle benim şahit olduğum birçok insanın duyduğunda gülümsediği vay be sevdiğim şarkı şu an radyomda dediği güzel bir çalışma. O işte sizde olsun mu? İşte sizin sevdiğiniz şarkı radyomuzda. Senden vazgeçemiyorum hala, kusura bakma.
2: Senden geçemiyorum ben hala, kusura bakma.

yarım. Ben seni öyle şöyle böyle kandıralı Ferdi gibi oldum. Yani geçtiğimiz günlerde bayağı uzun süre öncesinde Bayhan hayatımıza yıllar öncesinde girdi bir müzik yarışmasıyla. Sonrasında bu müzik yarışmasında yaşanan sansasyondan sonra hepimiz yakından tanıdık, takip ettik. Çoğumuz mağdur olduğunu düşündük. Çoğumuz ona hak verdik. Fakat sonrasında aradan geçen zamanla birlikte...

0: popüler oldu. Popüler olmasının yanı sıra aynı zamanda insanlar tarafından yakından takip edildi, benimsendi ve daha da bunun da ötesinde ne oldu? En son Survivor'a katıldı. Survivor'a katılmasıyla birlikte de geniş kitlelere hitap etti. Kendisini daha iyi anlatabildi. Kendisini daha iyi ifade edebildi. Bu da bize güzel şeyler sunması için bir imkan sağlamış oldu. Ve işte yıllardır birçok sanatçıdan dedik ama en çok Müslüm Baba'nın söylediği şekilde aklımızda. Bak sabah sabah sizlere böyle detoks vermeye çalışıyorum. Sabah sabah sizlere enerji vermeye çalışıyorum. Her ne kadar seçtiğim şarkılar biraz böyle melankolik gibi görünse de yine de ilk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül çağımda. Öyle yer etmiştin kalp ocağımda. Sılamı hasret mi adını sen koy. Bayhan Baba. Bir de Bayhan yorumuyla dinleyelim ya.
1: Uslatın hasret mi adını sen kal. Aşkınla yakıp da düşürdün dila. Sevgimi nefret mi adını sen

Şimdi hepimiz oyuna dahil olmaya çalışıyoruz. Hepimiz oyunu kurallarına göre oynamaya çalışıyoruz. Hepimiz bir şekilde hayatımızı idare etmeye çalışıyoruz. Hani bir şekilde emek veriyoruz, karşılığında para alıyoruz. Hepimiz bir mücadele içerisindeyiz, değil mi? Hani çoğumuz şikayetçiyiz bu konudan. Sevmediğimiz işi yapan insan sayısı çok fazla. Çoğumuz bu konudan serzenişteyiz. Çoğumuz hakikaten ciddi problemler, sorunlar, sıkıntılar yaşıyoruz ama yine büyük bir kısmımız da sevdiği işi yapıyor, severek yapıyor. Aile şirketi anlamında. Hani ne bileyim, böyle güzel bir iş kurmuş, hani tezgahını kurmuş. İyi tezgah bir şekilde ilerliyor. Bu şekilde olan insanlar da var. Bazılarımız özel sektörde, bazılarımız esnaf, bazılarımız hani hepimizin farklı hikayeleri var. Memurlar da var tabii ki. Memurlardan gidebilen, şimdi hepimizin bir oturmuş algısı vardır memurla ilgili. Hani hep şey olayı vardır ya. Öyle. İşte bugün git yarın gel mantığı, işte memurun işini çok yapmaması var. Bu algı artık ufak ufak yok olmaya başladı. Günümüzde hakikaten çok fedakarlık yapan, hakikaten insanlara yardımcı olmak için mücadele eden iyi insanlar, kaliteli memurlar da var. Tabii bunların tersi olursa artık iletişim çağındayız ya, hemen gün yüzüne çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Bakınız, iki ayrı insandan, iki farklı kadından, iki farklı memurdan bahsedeceğim. Şimdi ben bunu memur diye söylememin nedeni, çünkü haberde bu şekilde geçiyor. Şimdi hemen önceki şeyi, kötü örneği size anlatayım. Vatandaşla alay eden adliye personeline soruşturma başlığı var. Biliyorsunuz hepimiz böyle TikTok, Instagram, işte Facebook falan gibi şeylere giriyoruz. Hani içerik üretmeye çalışıyoruz, belki paylaşım yapıyoruz zaten. Ama bazılarımız bunu çok fazla ciddiye almış durumda. Yani bizim de tavsiye ediyorum. Şimdi baktığımız zaman eğlendiğimiz, güldüğümüz, takdir ettiğimiz içerik üreticileri, fenomen de deniliyor bunlara. Influencer da deniyor. Olduğu kadar az da olsa sayıları. Ama yadırgadığımız insanlar var. Bakınız, şimdi artık insanların bazılarını şuna kodlamış durumdalar. Yani açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, hani

kendi işi olan, hani böyle alnının teriyle para kazanan insanlar böyle işlere tamah etmiyor. Sevgili. Ama işte bir buluş yapayım, bir yaratıcılık yapayım, hani kolay yoldan zengin olayım arayışında olan insanlar varsa, onlar içerik üretilmeye teşvik ediliyor. Yani bu farklı farklı. Kimisi gezi içeriği olabiliyor, kimisi bilim olabiliyor. Yani buradan yürümeye çalışıyor yani yapmış olduğu içerik üretimiyle ilgili. İşte ev halini paylaşanlar var. Karı koca ilişkileri var, ne bileyim bir sürü. Ya bunları yetenekli olan insanlar, bazıları başarılı oluyor da yeteneksizlik olanlar da en basitine kaçıyor. Şu üst düğmeden bir açayım, alt biliyoruz bunu. Birbirimizi kandırmayalım. Takipçi sayısı fazlalaşsın anlamında, ben daha içerik üretiyorum anlamında. Ne kadar çok çirkinliklerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Şay Tonga, ayıp demeyin ya. Şuradan bir düğme açsam, bir de şey yapsam falan. Şimdi adliye personeli de içerik üreticiliği yolunda adım adım ilerliyor. Demek ki görüntülerde şöyle bir olay var. Vatandaş geliyor diyor adliye diyor. Soruyor, kapıda yazıyor zaten diyor ne olduğumuz diyor. Fakat kafayı uzatıyor, burası şurası mı diye soruyor diyor. Tamam da ablacığım, şimdi sen adliye personeli olmuşsun. Ne bileyim memur musun, personel misin der bilmiyorum ama. Olmuşsun, atanmışsın öyle ya da böyle. Bir de var ya böyle şeyler kolay olmuyor ha. Öncelikle bir bölümünü okuman gerekiyor, mezun olman gerekiyor. Kamu personeli seçme sınavına girmen gerekiyor. Bu kurumların açmış olduğu sınavları takip etmen gerekiyor. Başvuru yapman gerekiyor. Başvuranların arasında sınava girebilecek yetkinliğe sahip olman gerekiyor. Orada yine kurumun yaptığı sınavda ter dökmen, mülakatta ter dökmen ve başarılı olman gerekiyor. Bir sürü aşamalardan geçiyorsun ve bununla sonunda da Allah'ın izniyle evraklarını veriyorsun. İlk maaşın da işe başlamadan yatıyor. Ya anlayacağınız, yani bu adliye personeli şikayet ediyor ya, vatandaş geliyor şöyle soruyor böyle soruyor. Bak şeyi anlayabiliyorum. Hakikaten zor insanlar varız. Yani hakikaten anlamakta zorluk çeken. Hakikaten böyle sırf soru sormak için sormuş olanlar varız. Hakikaten görevli personelleri de zor duruma sokan insanlar var. Hakikaten aldığı cevaptan memnun olmayan, tatmin olmayan, defalarca kere soran, sağlamcı olmaya çalışanlar var. Ama burada bu abla için söylüyorum. Gebze Adliyesi'ndeki abla için. Ablacığım, senin orada oluş sebebin zaten vatandaşa yardımcı olmak değil mi? Hatta reisi cumhurun, cumhurbaşkanının söylediğine göre vatandaşa efendili hizmetkar olmaya değil mi? Hizmetkar değil misin sen ya? Bu ülkenin cumhurbaşkanı, reisi cumhuru. Ben hizmetkarım, hizmetkarınızım diyor da. Yani sana bir şey soruldu diye. Sen orada maaşı niye alıyorsun ya? Klavyenin tuşuna basmakla yetmez ki. Veyahut da mouse'u sağ sol yapmakla yetmez ya da içerik üretmekle yetmez ki abla. Sen niye insanları rencide ediyorsun ki? İnsanlar olabilir, herkes bilmek zorunda değil. Tamam, ben gittiğim yerlerde yön tabelalarını takip ediyorum, okuduğumu anlıyorum. Hayır, bir de olayın sonunda şey diyor. Okumayı söktüğümüzde tüm bunların üstesinden geleceğiz. Olabilir abi. Belki okumayı bilmeyen insan da çıkacaktır karşına. Hayır, bu işten gerçekten de bu kadar şikayetçiysen, yani istifa etmek çok kolay biliyorsun. Yani istifa yazısını yazmakta zorlanıyorsan, 3 gün üst üste işe gitmezsen zaten bir şekilde iş akdin zorlanıyor yani. Bir tarafta bu var. Diğer tarafta da bir öğretmen. Hastalara şarkılarla şifa olmaya çalışan bir öğretmen. Bu da devlet personeli, bu da devlet memuru. Bu da kadın. İkisinin arasındaki farklardan bir tanesi, adliye personeli işini sevmiyor. İnsanlardan gıcık kapıyor, nefret ediyor. Diğer tarafta Milli Eğitim Bakanlığı personel, öğretmen, müzik öğretmeni. İnsanları seviyor, insanlığı seviyor. Güzel işler yapıp adından güzel bahsettirmek istiyor. Alkışlıyoruz. Yakın yerlerde, az önceki Gebze'ydi, bu da Kocaeli'den. 5 yıl önce Diyarbakır Silvan'a atanan matematik öğretmeni Sezen Paci. Devlet Hastanesi diyaliz servisindeki hastaların uzun tedavi seanslarındaki yorgunluğunu müzikle hafifletiyormuş. Gönüllü müzisyen arkadaşlarıyla hastaneyi ziyaret ediyormuş. Gitar ve bağlama eşliğinde söylediği şarkılarla hastalara büyük motivasyon aşılıyormuş. İyi bir insan olmak için çalışan

0: müzik öğretmenimiz Sezen Paç. Vay, iyi ki varsın Cansın. Türk sanat müziğine de ilgi duyan Paci, Devlet Hastanesi Diyaliz Servisi'nde tedavi gören hastaların moral vermek amacıyla hastane yönetimine başvurmuş. Gönüllü müzisyen arkadaşlarla belirli dönemlerde servisi ziyaret eden öğretmen, gitar, bağlama ve ritim sazlar eşliğinde söylediği Türk sanat müziği parçaları ve türkülerle hastalara moral veriyormuş. Hastalara sıkıntılarını gidermek için müzik dinletisi yapıyoruz demiş. İyi insan olmak çok zor değil ya. Vallahi bak, harbiden. Yani iyi insan olamıyorsanız da en azından insan olarak kalalım. İnsan olarak.
1: Gidebilir.

0: Türkiye'nin yemekçiliğini sunduğu Tolga Dünyası.
1: Mucizemsin sen.
0: Yani evet, devir tasarruf devri, devir ekonomi devri. Evet, siz yemeğinizi nasıl yiyorsunuz? Yazın sıcağında karpuz peynir mi yiyorsunuz bilmiyorum ama Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
2: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. 400 değil, 300 değil, sadece 200 lira. Az az değil, bol bol ye, az az öde. Yani az az yiyip bol bol ödeme. Bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
2: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet. Ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biberi, ekmeğiyle beraber. 3 çeşit yemek sadece 200 lira.

0: sen.
1: Bak 3 yaşın içerisinde ana yemek var diyor ya. Ana yemeğin içerisinde neler var neler. Kağıt kebabı var, Arap tava var, biber dolma var. İçli köfte var, mantı var. Hatay tava var. Daha aklımıza gelmeyen neler var neler. İkinci çeşit ana yemeği pilavı diyor ya. Pilav kısmında mercimek pilavı var, bulgur pilavı var, çorba var, makarna var. Üçüncü çeşitte de isteyene cacık, isteyene yoğurt, isteyene salata, isteyene meyve, isteyene ayran şalgam. Üç çeşit yemek yanında limon, biber ve ekmeğiyle beraber. Sadece ama sadece 200 lira Yağmur Catering yemekçilik.
2: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
1: Okey mi? Tırmıl'da diyor, PTT yanında diyor, hizmetinizde diyor. Yağmur Yemekçilik diyor, bol bol ye diyor, az az öde diyor.
2: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Instagram'dan Yağmur Yemekçilik direkt takip edilebilir, direkt mesajı gönderilebilir.

bugün de geldik programımızın sonuna. Öyle ya da böyle veda edeceğiz. Öyle ya da böyle programımızı noktalayacağız. Öyle ya da böyle bugün de vedalaşacağız. İnşallah yarın tekrar görüşmek dileğiyle diyeceğiz. Canlarım benim. Ya biliyorum hayatta sizi mutsuz eden birçok şey var ama yine de şey yapın ya bence. Hayat bir gündür, o da bugündür deyip böyle. Ha? Tadını çıkartmaya çalışalım mı, ne dersiniz? Yani hayat bir gündür, o da bugündür diyerek böyle mutlu olmaya çalışalım mı? Hani her şeyi kafaya takmadan güzel bir şekilde vakit geçirmeye çalışalım.

0: için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
5: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
6: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de.

Kaydı, kalkı, uyanın, sabah oldu. Canlarım benim, günaydın.

Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün ne kadar şanslı, ne kadar...

sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya seviyorum lan sizi. Harbiden lan dediğime bakmayın, o şey yaparak böyle seveceksin. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtını sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın, güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz güne neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş geçtiyse böyle insan daha mutlu oluyor mudur mesela? Şimdi ben bu konudaki fikrimi söylersem adım çıkar. Tolga var ya, her gece, her gece, her gece, her gece. Bilmiyorum. Yani fark ettiniz üzere ben her sabah mutlu uyanıyorum. Neden acaba? Bilmiyorum yani. Her sabah demek ama. Her sabah mutlu uyanıyorum, enerjik uyanıyorum, eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece... Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şeyi diyecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız, ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa, şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi sulu yemek ve kahvaltıda çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yani şey de diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik, teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçeyi almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme.
2: Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, galoşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım. Tabii yeni gelen arkadaşlar, ellerimizi güzelce yıkıyoruz dezenfekte. Öyle yani. Ayıktınız mı? Canlarım benim. Yani anlayacağınız, işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, İş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasın. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmın Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, belediyenin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cumali abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın.

Peki şunu sorayım. Sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var. Dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasına katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-8432. Ayıktınız mı? 0546-977-8432. Numarayı kaydedin de günaydın yazın gönderin.

0: İşten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam tanıtım.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor.

0: Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması, Maraş paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
2: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
3: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu.

0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
10: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
9: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM

0: Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.

Ya sizce de şey olmamalı mı ya? Hani böyle bu 90'lar şarkıları yeniden coverlanıyor. Bugünlerde Mustafa Sandal'a Saygı albümü adı altında Mustafa Sandal şarkıları seslendiriliyor. Yani bu şarkılar güzel şarkılar ama yani sadece beni alıp götürmüyordur değil mi o yıllara? Yani öyle bir şey varsa benim ciddi bir problemim var demektir. Ama öyle bir şey yok da o yıllarda, o dönemlerde yaşamış, bu şarkıları hem dinlemiş hem de yayınlamış birisi olarak ben gerçekten bu konudan çok memnun, aynı zamanda da biraz duygusalım. Bu kız beni görmeli diyor ya. Bana kazak örmeli diyor ya. Yani şu anda hangi kuşak radyo başında bilmiyorum ama yani bayağı bir kuşaktır hizmet ediyoruz ya. Tabii canım ya. Ya mesela mesleğe başladığım ilk yıllarda doğum tarihi 1950 olan insanlara hitap etmişimdir. Hatta 1940 olsa mesela. 1940 doğumlu olan birisi 58 yaşında Tolga Dünyası'nı dinlemiş midir? Tabii ki de ya. Hatta 1930 doğumlu olan birisi 68 yaşında Tolga Dünyası'nı demiş midir? Tabii ki. Peki 1950, 1960, 1970. Bak 1970 doğumlu olan bir genç 1998 yılında 28 yaşında Tolga Dünyası'nı dinlemiştir arkadaşlar. O yıllarda. Peki 80 doğumlu olanlar? Evet, programa mesleğe başladığım ilk yıllarda daha yeni reşit olduklarında yine Tolga Dünyası'nı dinlemiştir. Peki 1990 doğumlu olanlar? Mesleğe başladığım ilk yıllarda değil ama biraz ben de böyle mesleği kavradıktan sonrasında. Mesela 90'lı bir arkadaşımız 2008'de dinlemiştir reşit olduğunda. Peki 2000 doğumlular? 2000 doğumlular doğduğunda ben 3 yıllık radyo programcısıydım arkadaşlar. Mesleğimin 3. yılını geride bırakmıştım. Peki 2000 doğumlu birisi 2018 yılında dinlemiş midir programı? Tabii ki. Peki 2010 doğumlu birisi şu anda 16 yaşında dinliyor mudur? Tabii ki de dinliyordur. Kaç tane kuşak saymış olduk? Yani şunu söyleyeceğim. Şu anda 2000 artı doğumlu olanlar şeyi bilmeyebilir. Şu kız beni görmeli, bana kazak görmeli, yalnız beni sevmeli. Evet. 2000'liler bu ana şahitlik etmemiş olabilirler. Ama 90'lılar belki böyle çocukluklarında babaları dinliyor diye şey yapmışlardı. Arkadaşlar benim mesleğe başladığım ilk yıllarda bu ve buna benzer şarkılar çok fazla popülerdi. Ve biz de radyo programına yeni başlayan bir radyo programcısı olarak ve o yıllarda da tabii kanun...

Yaşlarımız da hızlı akıyor. Yani genciz, yakışıklıyız, bekarız. Zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, fırıncı çürüyüz. Hani şimdilerin tabiriyle biz de orada piyasa yapıyoruz programda. O kadar kolaydı ki radyo programına giriyorsun. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz diyorsun. Tak, telefonlar çalıyor. Cep telefonu değil ha, santralli. Çevirmeli telefonlar. Karşıdaki kız

öncelikle kızın kendini ayrıcalıklı hissetmesi gerekir. Radyo programcısı da açar mikrofonu. Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi güzel bir şarkı dinliyoruz. Bu güzel şarkımız şu anda bizi radyo başında dinleyen özel birinin armağanı oluyor. Ve şarkı girer. Bu kız beni görmeli, bana kaza kırmeli. Buradan itiraf ediyorum. İtirafçı olmak istiyorum. O yıllarda o konuştuğum kız, aa ne güzel, Tolga için çok özel birisiyim diyordu ama onunla birlikte en az 5-6 kızla söylüyordu. Çünkü o yıllarda Tolga asla ve kata tek eşli değildi, çok eşliydi. Herkes aynı muamele, aynı numarayı yapıyordu. Bunu anlatayım da yeni nesilde bundan feyiz çıkarsın. Yani bundan örnek alsın, anlatabiliyor muyum? Vay be, ne yıllardı be. Bu kız acaba şu anda hala gideri var mı ya? Şu anda mesela şey çalsam, bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli, yalnız beni sev. Çok özel birine armağan olsun desem. Bırak Tolga'cığım ya, senin göresin mi kalmış, senin kazan mı kalmış, senin falan fallanmış gibi bir durumla karşı karşıya olabilirim tabii ya. Ya, o zamanlar yaptıklarımın onda birisini şimdi yapsam muhtemelen ya sapık derler ya tacizci derler ya. Vallahi her şey zamanında güzel ya. O yıllar güzeldi. O kız beni gördü, bana kazak ördü, yalnız beni... Yani o... Elhamdülillah. Geride geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi benim bu yaşanmışlıklarımı çocuklarıma miras bırakıyorum. Onlar da büyüdüklerinde babaları gibi olsun. O kız onu görsün, ona kazak örsün. Evet. Yani buradan da anlayacağınız üzere kendi ayaklarıma sıkıyorum. Evli ve çocuklu olduğumu beyan ediyorum. Ama aranızdan birileri bana fark etmez diyorsa bana da fark veriyor. Yani benim için de fark etmez. Ya aranızdan Tolga'cığım evli olman çok problem değil diyen birileri varsa diyebilirim. O yani. Güzel olur, biraz maziye giderim. Unuttuğum şeyleri tadarım. Vallahi flörtleşme, hani tripleşme, konuşma. O nasıl şeyler, unuttuğum şeyler yeniden gözümde canlanır. Ondan sonra bir şarkı yaparım. Gözümde canlanır koskoca mazi. Canlarım benim, hızlı bir giriş oldu değil mi? Hızlı bir giriş oldu. O kız beni görmeli, bana kazak örmeliyle girdik nerelere geldi ya. Peki o kuşağın insanlarına da günaydınlar olsun. Bu kuşağın insanlarına da hayırlı sabahlar olsun. Benim gibi o yıllarda 1900'lerde 1900'lerin sonunda güzel anıları olanlar ve dinlediği bir şarkıyla o yılları yaşayanlar. Ve ne diyor bu ya bro, ben anlamıyorum yani, ne kızı ne görmesi ne kazak ne ya. Kazak örülen bir şey mi arkadaşım, biz gidiyoruz alıyoruz yani. Diyenlere de günaydınlar olsun. Canlarım benim. Hadi o zaman hızlı bir giriş yaptıysak bir şey yapalım ya. Günaydın, hayırlı sabahlar, sabah şevleriniz hayır olsun.

0: Canlarım benim, şu anda Mersin FM radyosundasınız.
1: Mersin FM
2: 104.6
0: Tolga Dünyası programındasınız.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Ama artı bir farkla.
4: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet efendim, duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
4: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
4: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Duyduğunuz gibi hem hijyenik, hem güvenli, hem lezzetli, hem kaliteli, hem de ekonomik yemekçiliğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
4: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim, duyduğunuz gibi düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız Yağmur Catering yemekçilik.
4: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Benim duyduğunuz gibi Yağmur Catering Yemekçilik 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında hizmetinizde.
4: Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
0: Efendim, duyduğunuz gibi Yağmur Catering Yemekçilik hem iş yerlerine tabildot usulü servisi, hem de toplu yemek servisiyle bir telefon yakınınızda. İsterseniz Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği de takip edebilir, direkt mesajlarınızı iletebilir, bilgi alabilirsiniz. Yağmur Catering Yemekçilik tüm Tolga Dünyası dinleyicilerine mutlu günler diler.

canlarım benim. Biliyorum ki şu anda bizi dinleyen esnaflarımız var. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Hani hakikaten esnaflarımızın işi çok zor. Yani harbiden özellikle ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde esnaflar bir kat daha zorlar. Hani şey derler ya, kaşık kaşık toplanıp kepçe kepçe dağıtmak diye. Tam da esnaflarımızı tarif ediyor. Yani her gün onlarca, yüzlerce, bazıları binlerce insanla karşılaşıyor. Ama hepsinden maalesef ticari kazanç elde edemiyor. Hani tabiri caizse onlarla teker teker uğraşmak zorunda kalıyor. Hani kaba bir tabir vardır, affınıza sığınarak söylüyorum. İnsanların ağız kokusunu çekip de 3 kuruş kazanıyoruz derler ya. Öyle durumda insanlar, esnaflarımız var. Ama ne kadar zorlanırsa zorlansın, ne kadar kötü zamanlar atla yaşarsa yaşasın. Devlete vergisini ödeyen, elemanının maaşını zamanında ödeyen, özlük haklarına riayet eden, istihdam sağlamak için gerekirse kendi daha az kazanan esnaflarımıza selam olsun. Yani işini doğru yapan, düzgün yapan, bundan asırlar öncesinde çıkmış olan ahilik, ahi evranlık kanunlarına riayet eden, hani hem vicdan hem merhamet duygusu olan, hem de Allah'tan korkan, yani günahı haramı bilen esnaflarımıza buradan bir kere daha selam olsun. Şimdi tabii, yani yaptığı işlerde hırsızlık, yolsuzluk, uğursuzluk, hile falan yapmak için mazeret arayanlar varsa mazeret çok. Yani para kalmıyor diye mazeret gösterir, can çekişiyoruz diye mazeret gösterir, biz taş mı yiyelim diye mazeret gösterir. Hani bir sürü şey anlatırlar ki zaten bazen görüyoruz. Bazı esnaflarımız var böyle çiçek gibi, efendim hoş geldiniz memsunlar. Bazı esnaflarımız var. Yani pazara falan gittiğinizde kimisi abim hoş geldin vereyim mi abime şöyle insinden diyen de var. Şey diyen var, selamun aleyküm kolay gelsin ne kadar. Mesela pazarlarda en çok yapılan şeyi biliyorsunuz, öne cincik gibi dizilmiş. 2 kilo diyorsun, hemen aşağı kasadan çarık çürük veriyor. Ya bu tabi tartışılır, ne kadar etik, ne kadar vicdani, ne kadar ahlaki, ne kadar dinine, diyanetine bağlı. Ne kadar helal bilmiyoruz şimdi. Burada ulemalık yapmaya gerek yok. Ama şimdi yeni bir numara çıkmış. Bunu

muhtemelen daha önce yapanlar, tespit edenler vardır ama bu gündeme gelmiş. Medyaya düşmüş arkadaşlar. Tarihi geçen ürünleri siyah bantla kapatmış bir arkadaş. Bir esnaf arkadaş. Şimdi şey diye düşünüyor. Babacığım zarar mı edelim ya, parasını vermişiz almışız. Ya şimdi bilemiyoruz. Şimdi esnafa bağlansak sorsak diyecek ki arkadaşım. Yani o ürün tarihi bekledikçe güzelleşir falan filan diyecektir. Belki de şey diyecektir. Yok ya, orada bir yanlışlık var, bizim çocuk oyun olsun diye diyecek. Ya muhtemelen bir mazeret gösterecektir. Biliyorsunuz mazereti göz gibidir. Göz. Herkeste var. Göz bak, göz. Görme organı var. Mazeret göz gibidir. Herkeste var ya. Mazeret. Mazeret çok. Haberin detaylarını paylaşayım. Zabıtayı hayrete düşüren kurnazlık başlığıyla tarihi geçen ürünleri siyah bantla kapattı. Hatay'ın Dört Yol ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetiminde pes dedirten bir hile ortaya çıkarıldı. Abi dur, daha sen daha bir şey görmemişsin be babge. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerini siyah bantla kapatarak satmaya çalışan işletme mühürlenirken iş yeri sahibinin bak mazeret bak. Bunu yanlış getirmişler savunması zabıta müdürünü çileden çıkar. Tabii ya, vallahi yanlış getirmişler arkadaşım. Da yanlış getirmişler. Bizimle bir alakası yok bunun ya. Bunlar dış görüşlerin oyunları. Bunlar var ya masonların. Bunu yanlış getirmişler demiş ya. Zabıta müdürü de şey demiş. İyi taktik, ben beğendim bu yöntemi. Direkt işletme sahibine tepki göstermiş. Dalda sapsarı yaprak oldum. Bak başka bir işletmede şey demiş. Başka işletmede çok sayıda patlayıcı madde varmış. Ben girişte patlayıcı var mı dedim. Sen yok dedin diyor. Çocuklar bunları alıp ellerinde patlatıyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz diyor. Bu ürünlerin son kullanım tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş. Hileyle üstü boyanmış diyor. Bu ve buna benzer şeyler var. Ya işte dediğimiz gibi. Yani her şeyin başında ya, esnaf olmak için bence aranan en büyük özelliklerden bir tanesi insan olma özelliğini koymak lazım. Sonra da vicdanlı olma, merhametli olma. Sonra da ahi kültürünü bilme ve yaşatma ve yaşama. Sonra da dini bilme ya, dini bilme. Biraz da bunu katmak lazım işin. Biraz böyle olması lazım ya. Yoksa esnaf deneyi nedir? Cebinde 10 bin liran varsa 5 bin liraya bir dükkan bul. 2 bin liraya masa sandalye al. Oraya da yaz. Esnaf Tolga'nın yeri diye. Ha? Herkes esnaf olamıyor yani. Allah'ın beterinden korusun inşallah. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Ama ayı kültürünü yaşatan vicdanlı, merhametli, hoşgörülü, saygılı, sevgili, değerli esnaflarımıza ekstradan günaydınlar, hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Cumali Usta bak sana diyorum ha. Ayı kültürü diyorum, vicdan diyorum, merhamet diyorum. Cumali Usta bak sana diyorum ha. Dinine, diyanetine bağlı diyorum. Yardımsever diyorum, hoşgörülü diyorum. Sevgili, saygılı diyorum. Ödemelerini zamanında yapar diyorum. Personellerinin maaşını daha teri kurumadan verir diyorum. Kendi yemediğini müşterilerine yedirmez diyorum. Cumali Usta sana diyorum ya.

Ya güzel şeyler de olmuyor değil. İşte o güzel şeylerden bir tanesi. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. Hadi günümüz güzelleşmesin mi ya? Bu melodiyi duyunca, bu ritmi duyunca günü güzelleşmeyen var mı? Bugünlerdeki marşımız, bugünlerdeki dilimize pelesenk olan o güzellik. Blok 3. Kusura bakma. Senden geçemiyorum.

0: Instagram'dan radyocu Tolga takip edebilirsiniz. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Oh. Belki ilk defa dinliyorsunuzdur. Yeni tesadüf etmişizdir. Belki yeni karşılaşmışsınızdır. İşte bu güzelliği, karşılaşmayı taçlandıralım. Instagram radyocu Tolga takip edin, direkt mesajları gönderin. Birkaç dakika sonra buradayım, ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
0: Hazırsanız başlayalım.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
0: Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Tabii şimdi sıcak ama daha da sıcak olacak. Korkmayın ya, ben bilmiyorum bilgi. Sadece şarkıyı söyledim. Sıcak, çok sıcak. Yani sıcaklardan ötürü şikayet edenlerimiz tabii ki de var. Sıcaklardan ötürü, yani çok sıcak değil de nem çok nem diyenleriniz var. Sıcaklardan ötürü şey yapanlarınız var. Esmiyor, esmiyor diyenleriniz var. E tabii ki de şimdi yollarda olup da klimalarını çalıştırmış olup da oh püfür püfür gidenleriniz var. E tabii ki de yatsın. Gün içerisinde mesaisini ofislerde, bürolarda, yazıhanelerde geçiren hani beyaz yakalı dediğimiz insanlar var. Büro personelleri var. Duyuyoruz. Bulunduğu ortamlarda klimanın serin havasında mesai yapanlarınız var. Ama bunun dışında açık havada olanlar var ya. Emekçi kardeşlerim var, seyyarlar var, pazarcılar var ya. Tabii güneşin altında çalışan, şantiye çalışanları var, inşaatta çalışanlar var. Petrol istasyonlarındaki istasyon görevlileri, her ne kadar böyle koruma olsa da, böyle bir gölgelik olsa da, yine de sıcak havada emek verenler var. Ya daha sayamadığımız bu şekilde sıcak havada mücadele.

0: mücadele eden birçok insan var. Yani adam esnaf, evet doğru, ama klimayı açamıyor. Çünkü iş yerinin metrekaresi çok büyük. Hani kapıyı kapatma şansı yok. Hani gelen insanlar açık görsün, gelsin girsin, ticaret dönsün diye. Yani sıcaklarla ciddi problemler yaşayanlar var. Ya belki de böyle bu sıcak havalardan bir nebze de olsa kurtulacak olanlar var. Hani Tolga'cığım vallahi gün sanıyoruz, senelik iznimizi kullanacağız diyenler de var. Ama senelik izinin ne demek olduğunu bilmeyenler de var. Ne senelik izin mi, o nasıl bir şey oluyor falan diyenler de var. Vallahi yılların esnafıyım, daha bir kere olsun tatile çıkmadım diyenleriniz de var. Dengesiziz. Ama yani siz de bir şekilde şey yapıyorsunuzdur ya Mersin'imizde. Hani yaylası var, denizi var, kumsalı var, plajı var, havuzu var.
1: Ankara gibi.
0: Vallahi kardeş, çocuklar olmasa hiç onlar da aklıma gelmeyecek de. İşte biz çocukları mutlu etmek için arada yapıyoruz böyle bir kaçamak ya. Ne yapalım Tolga'cığım onlar için diyenleriniz de var. Tabii şimdi yazın dezavantajları olduğu kadar avantajları var. Yani yaz çok değişik bir mevsim ya. Harbiden birçok insan böyle yaz gelsin, yazı özledik diyenler var. Mesela yazın bitiminde ya keşke bitmese diyenler. Yazdan enerji depolayanlar var ya yaz mevsiminden. Şimdi sadece yazın para kazanan esnaflardan bahsetmiyorum. Var öyle bir sektör var. Sadece yazın daha çok para kazanan, sadece yazın birikim yapan, belki de kışın çok fazla hareketli olmayan esnaflar var. Ama özellikle böyle yazın daha az iş yapanlar var. Mesela eğitim öğretim yılına ara veriliyor. Servisçiler, ki onlar yazın farklı işlerde çalışırlar. 3 ay yatma şansları yok. Kantinciler biliyorsunuz, okul kantinleri. Ki onlar da yazın farklı işlere çalışırlar. Öyle ben 9 ay kantin işlettim, çok para kazandım, biraz yatayım para yiyeyim deme şansı yok. Öğretmenlerimiz var, devlet memuru.
1: Ankara.
0: Onlar da resmi olarak bir yerde çalışamıyorlar ama ne bileyim eniştenin, kayınçonun, kayınpederin, abinin, babanın yanında falan destek olanlar da vardı. Ya da ama nereye kadar çalışacağız deyip memlekete gidenler var. Biz öğrenciliğimizde okul tatillerinde biliyorsunuz ki sanata verilirdik. İşte kimimiz berbere, kimimiz otomotivciye, İşte kimimiz terziye, bizim küçüklüğümüz öyle. Küçüklük dediğim bundan 50 sene öncesini düşünün. 50 sene ya. 50 sene, 40 sene önce öyleydi. Hani git bir meslek öğren falan. Öyle durumlar. Şimdiki çocuklar ya ailenin yazlığı, havuzu, sitesi, ya PlayStation, ya ne bileyim böyle var. Ya dedenin yanına, babaannenin, anneannenin, işte köy, memleket falan, tatil kafası.
1: Mayıs. Kaynatırız biz sıkı.
0: Yani demem o ki bu yazı güzel geçirecek olan, plan program yapanlar olduğu kadar, ya kardeşim yazın sıcağını sevmiyorum ya diyenler de var. Tabii türlü türlü avantajlar olduğu kadar dezavantajlar da çok. Yani sıcak havanın vermiş olduğu agresyon ve gerginlik de bunlardan bir tanesi.
1: Bakmışsın güneşliyiz.
0: Aman boş verin siz, güneşli güzel havaların tadını çıkarın. Mis gibi yaz işte ya.

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Ekonominin çok da iyi olmadığı, enflasyon sıkıntılarının yaşandığı, ne memurun, ne işçinin, ne emeklinin istediği farkları alamadığı şu günlerde. Yani ekonomik göstergeler şu günlerde 200 liranın hiçbir değeri yok. Yani şu an 200 lira piyasadaki en büyük banknot ama ciddi anlamda çok değersiz. Hani eskiden şey derdik yani, sabah 200 bozdurdum valla cebimde 120 lira kaldı falan. Şimdi 200 bozdurulmuyor ki, 200 yetmiyor zaten. Günümüzde 200 liraya bir şey olmuyor ama sağ olsun bizim Cumali Usta 31 yıllık tecrübesiyle 200 liraya değer kattı.
0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: 200 liraya hiçbir şey olmuyor. 200 liraya ne alabiliriz? 200 liraya insan karnını doyurur mu diye merak edenleriniz varsa işte size bunun cevabı. Dur.
0: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Nasıl yani Tolga'cığım, 200 lira diyorsun, yağmur yemekçilik diyorsun. Allah Allah, nasıl oluyor o ya? Evet evet, yanlış duymadınız, 200 lira ya. Yani bol bol iyi bazaz ödeyebiliyorsunuz. Şimdi bazı büyük kurumlarda az az yiyip bol bol ödüyorsunuz. Doymuyorsunuz ama çok para ödüyorsunuz. Ayrıca bazı yerlerde ne yediğinizi de bilmiyorsunuz. Hijyenik midir, güvenilir midir, sağlıklı mıdır, lezzetli midir, kaliteli midir? Bunları bilmiyorsun ama çok çok yağmur yemekçilikte. Bol bol yiyip arkadaşlar.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Evet evet, 3 çeşit yemek diyor. Sadece diyor, gösteriyor. Yanlış duymadınız ya, 3 çeşit yemek. Yanında limonu, biberi ve ekmeğiyle beraber hepsi birden sadece 200
0: Yağmur
1: lira.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Efendim, duyduğunuz gibi ana yemeği var. Ana yemek deyince aklınıza ne gelir? Şöyle güzel bir lahmacun olabilir mi ana yemekte? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir mantı olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki şöyle güzel bir Hatay tava olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir taze fasulye olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir patlıcan kebabı olabilir mi? Tabii ki olabilir, ihtimal dahilinde. Peki ana yemekte şöyle güzel bir biber dolması olabilir mi? Olabilir, ihtimal dahilinde. İşte bu ana yemeklerden bir tanesi. Bir de yanında pilav. Pilav dediğimiz pirinç olabilir, bulgur olabilir ya da makarna olabilir, çorba olabilir. Bu ikinci ürün. Bir de üçüncü ürün salata. Salata olabilir, yoğurt olabilir, cacık olabilir, ayran olabilir, şalgam olabilir, meyve olabilir. İşte bu yapacağınız üçlü menü. Yanında biberi, limonu ve ekmeğiyle beraber. Hepsi birden sadece 200 lira. Evet. Yağmur yemekçilikte bol bol ye, az az öde. Ana yemeği pilavı salatasıyla beraber. Limonu, biberi, ekmeğiyle beraber. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, Instagram'dan takip et. Direkt mesaj gönder, bilgi al. İş yerlerine tabildot usulü servisle olmaz. Yine Yağmur Catering Yemekçilik'te. Son zaman. Instagram Yağmur Yemekçilik, takip et, direkt mesajını gönder, bilgi al. Instagram Yağmur Yemekçilik.

0: gidiyoruz. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edin. Direkt mesaj gönderin. Mesajlaşalım, buluşalım, kaynaşalım inşallah.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Canlarım benim, tabii ki de çok eski yıllarda da vardı dolandırıcılık olayları ama teknolojinin ilerlemesiyle dolandırıcılık olayları her geçen gün artıyor. Duyduklarımızla şaşırıyoruz. Artık yani olağan oldu. Harbiden diyorum ama şimdi bunu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Hani 100 sene öncesiyle şimdisini kıyaslayacak olursak, birincisi 100 sene öncesinde bu kadar çok insan yoktu. İkincisi 100 sene öncesinde çok insan olmadığı için bu kadar çok insan içerisinde bu kadar kötü niyetli insan yok. Bundan 100 sene öncesinde paraya çok sahip olsa bile insan parayı nereye harcayacağını bilemiyordu. Ama günümüzde o kadar çok harcanacak mecra var ki. Yani daha iyi ev, daha iyi araba, daha iyi telefon, daha iyi kıyafetler, daha iyi yaşam alanı, daha iyi yemekler falan. Dolayısıyla bu da kolay yoldan para kazanmayı tetikliyor. Sonrasında 100 sene öncesinde böyle bir teknolojik olaylar yoktu ya. İnsanlar hem kötü niyetli değildi. Yani hem de bu kadar teknolojik olay yoktu abi. Çevirmeli telefon vardı. Ayda yılda bir çalardı o da zaten. Yani 100 sene öncesinde herhangi bir dolandırıcı, herhangi bir sabit telefon. Alo, biz sizin soruşturmadan ötürü falan dese ne diyor evladım derdi herhalde. Bir de affınıza sığınarak söylüyorum. Teşbihte hata olmaz. Önce kendim için söylüyorum. Bütün bunların hepsi neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Dolandırılanların da suçu var arkadaşlar. Yani şimdi dolandırıcının suçu var da hırsızın hiçbir suçu yok diyorsunuz. Var tabii. Dolandırılan da çabuk inan. Neden? Çünkü kısa yoldan zengin olma amacı. Yani yatırım aracı arıyoruz hepimiz. Bak 100 sene öncesini bilmem ama 50 sene öncesini biliyorum. Banker Castelli'yi hepiniz tanırsınız. Hani normalde tabii ki de mevduatlarımızı, yatırımlarımızı, birikimlerimizi değer

yönlendireceğimiz mecralara hepimizin ihtiyacı var. Bankaları tercih ediyoruz. Bankada diyor ki mevduatını benimle değerlendirirsen diyor, rakamlara örnek veriyorum, 1 milyon artı 50 milyon lira getiri olur diyor. Faiz demiyorum çünkü faiz haram. Yani bunu bazı bankalar şey, katılım payı diyor, faiz demiyor. Tabii bazı bankalar katılım payı diyor. 1 milyon 50 bin lira katılım payı diyor. Şimdi bundan 100 sene öncesinde vardı tabii bu. Hani hatta yastık altı altın falan olayları falan bile vardı. Hala var günümüzde bunlar ama günümüzde bir de şu var. Bak banker Castelli ne yapıyordu? Ya buna bankaya veriyorsun 1 milyona 50 milyon veriyor. Ben sana 1 milyon aylık 250 bin veririm deyince tabii ki de banker Castelli'ye veriliyor. Adam marka olmuş ya, kimsenin parası kalmamış ya. Geçen bizim Ali Rıza Beyler 1 milyon vermişler. Adamların 4 ayda parası 2 milyon olmuş. Biz de mi versek deyip böyle... O yıllarda da vardı buna benzer olan ama safları örnek. Yani işte kısa yoldan para kazanacağız da ya. Aç gözlülük. Sonra ne oldu? Saadet zinciri diye bir mevzu çıktı biliyorsunuz, Titanlar. İşte sonra piramit sistemi falan, buna benzer bir sürü şeyler çıktı. Son zamanlarda telefon dolandırıcılığı var tabii ki de. İnsanları hipnoze mi ediyorlar, büyü mü yapıyorlar, ne yapıyorlar ben de anlamadım. Ya benim başıma şöyle bir şey geldi. Beni bir ara bir arkadaş aradı, yatırımınızı bana verdi, ben daha değerlendireyim dedi. Sağ olsun, çok iyi niyetli bir arkadaş. Yani o zaman birikimimi verdim kendisine de, ulaşamıyorum. Herhalde şarjı bitik. 2 aydır arıyorum ama herhalde. Sağ olsun nur yüzlü bir arkadaş. Sen dedi riske girme, ben senin için paralarını korurum, senin yerine çalışırım. O kadar iyi niyetli bir arkadaş ki bak, beni aramıyor rahatsız etmemek için. Belki uyuyorumdur falan. Yani 2 aydır da ulaşamıyorum. Muhtemelen telefonu bozuldu, yazık, ama o beni arayacaktı. Tabii bunun dışında bir de hani teknoloji, işte sosyal medya, işte ne var böyle uygulamalarınıza virüs gönderme falan, bunların hepsi türlü yöntemler. Bir de şey var, kuyumculuk yöntemi var, kuyumculuk. Yatırım için almaya gidiyoruz ya işte, her ay mesela bir tam altın. Tolgancığım ne yaptın ya? Baba biz asgari ücretle ev kirasını zor ödüyoruz, her ay bir altın nasıl yani? Nasıl yani, siz her ay bir altın alamıyor musunuz? Altın dediğin nedir, olsun olsun 50 bin lira olsun arkadaş. Diyelim ki 500 bin lira aylık gelirim var. Diyelim ki 450 bin lirasını harcayacağım. Neyse, sonuçta böyle dişinden tırnağından arttırıp da yatırım yapanlar var. Bunlar mahalle kuyumcularına gidiyorlar periyodik olarak. Mahalle kuyumcusu da diyor ki ya diyor sen diyor çok diyor yatırım yapıyorsun diyor. Gel onlar burada kalsın diyor. Hem diyor güvenli olur diyor, hem de diyor kazanırsın ha. 10 altına bir altına ben vereyim diyor. İyi para değil mi? %10. Bu da ayrı bir dolandırıcılık yöntemi. Tabii ki de sonradan adam döndüremeyince kaçıp gidiyor. Başka bir yöntem de buna düşenler varmış. Altında sosyal medya tuzağı. Yarı fiyatlı altın reklamları aldatıcı diyor. Bak ben size dedim şimdi. Yani ben şimdi gidiyorum mesela, tam altına 50 bin lira veriyorum. Hani ortalama insan zekasına sahip birisi olarak. Hani ortalama bir IQ'ya sahip birisi olarak. Gidiyorum kuyumcudan 50 bin liraya alıyorum ben mesela, 50 liraya. 50 liraya. Ama Ali Rıza şey diyor, Dalgancığım ben bir yer buldum 25 bin liraya veriyor. Şimdi bu daha mı akıllı oluyor? Nasıl? Sosyal medyada mağazanın yarı fiyatına başlığıyla satılan sahte ve taklit altın ilanlarına karşı vatandaşlar uyarılmış. Bir de bunlar için tabii fenomenlerden de destek alınıyor. Yani düşünsene. 1 milyonluk satışta 500 bin lira temiz kar var. Ne 500 bini ya? Hepsi kar arkadaş. Tabii şu dışarıda satılanlardan düşünsene. Bunun 500 binini fenomene ver. Ben güvendim aldım. Gerçekten tavsiye ediyorum. Siz de alın. Yatırımınız değer kazansın. Ben kefilim garantili yatırım altınları. Hem de benim adımı söyleyene yarı fiyatına. Sizi birlikte dolandır... Fenomenler aracılığıyla yürütülen aldatıcı reklam kampanyalarını mercek altına almışlar. Bu hesapları yakından tek tek deşifre etmişler. Abi yani buna benzer çok atasözleri var. Ucuz etin yanisi eşki olur mu? Bedava peynir fare kapanında olur mu? Bir de şey mi vardı? Katranı kaynatsan olmaz mı şeker? Yok o değil abi. O konunun alakası yok oğlum, o değil. Onun konuyla alakası yok. Hayır, katranla falan alakası yok yani.
Yani bedava peynir fare kapanında. Yarı fiyatla nedir ya? Yani şöyle oluyor. Bir dolandırıcı fenomenlerle konuşuyor. Diyor ki siz diyor sizi takip eden her diyor ayıkladığımız insandan diyor kazandığımız paranın yarısını diyor. Vay be. Hakikaten de gidip ben yarı fiyatını alacağım. Hakikaten ben gidip de lan Tolga'ya bak lan. Tolga gidip 50 bin oldu ben 25'i aldım ha. Tolga saf lan herhalde. Kaç tane var bakayım? 1, 2, 3, 10, 50, 20. 20 tane var. Üf acayip para biriktirdim ha. Valla Tolga 50 bin liraya alıyor lan. Tolga saf mısın lan sen? Yarı fiyatına. Ondan sonra da şey diyecekler. Vay biz dolandıralım. Kutu. Gitti. Yetimlerimin öttü. Gitti. Kefen param gitti. Evlatlarımın uçkurundaki yalan paralar geldi. Kabul olan duası. Arkadaşlar yani bu kadar da saf olmayın. Biraz mantıklı olun ya. Yani. Yani günümüzde yani 10 lira 20 lira bile eksiye satanlar varsa şüphelenin ya. Sen diyorsun yarı fiyatına var mı böyle bir şey abicim? Sağ gösterip de sol. Kurgu indirim yapıyorlarmış ya. Biliyor. 3-4 altın takı veriyorlar size. Diyorlar ki siz fenomensiniz, size bu şekilde reklamınızı yapın diyor. Böyle. Şu an şu kadar daha şey olmaz mı diyor. Bir daha hesap yapıyor şu kadar diyor. Tamam alayım diyor. Biz sarraf deriz kuyumcuya diyor. Son noktayı koymuş röportajı veren. Dışarıda 50 bin iken bende 20 bin lira diyen yalancıdır diyor. Onlardan alanlar da onu ben diyorum. Saf olmayın. Harbiden. Temkinli olmakta fayda var ya. Deme lazım. Ne gerek var Allah Allah. Başımızı belaya sokmayalım. Az ölsün temiz olsun bizim olsun.

Düşüncelerin başında 3-5 kişi, 3-5 arkadaş bir araya gelince sorduğumuz bugün ne yesek sorusu. Evet. Bugün ne yiyeceğiz acaba diye düşünüyoruz. Herkes birbirine soruyor, bugün ne yiyelim diyor. Bugün yemekte ne var diye merak ediyor. Bugün ne yesek acaba diye herkes birbirine soruyor. Şimdi eğer ki gerçekten de böyle iş yerlerinde yemek çıkmayanlarınız,

0: karşına.
1: Ama bunun yanı sıra bir yemekçilik şirketiyle anlaşmış olup da o yemekçilik şirketinin de hazırlamış olduğu yemekleri her gün getiren yerden yiyenler çok şanslı. Düşünsenize, bugün ne yiyeceğim derdi yok. Zaten size aylık listeyi gönderiyorlar. Elinizde bir aylık liste oluyor. Bugün yemekte ne olduğunu biliyorsunuz. Hatta ve hatta arada siz de söyleyebiliyorsunuz. Ya ustam, acaba şunu mu yapsam, bunu mu yesek falan diye de tavsiyede bulunabiliyorsunuz yani. Nereden bahsediyorum? Tabii ki de Yağmur Catering Yemekçilik'ten bahsediyorum ya.
2: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Tabii ki de Yağmur Catering Yemekçilik'ten bahsediyorum. Evet. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçilik'ten bahsediyorum. Nitekim Yağmur Catering Yemekçiliğin lokantasında vermiş olduğu hizmetin yanı sıra hem düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarında hizmeti var. Hem de iş yerlerine tabildot usulü servis imkanı var ya.
2: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Tabii ki. Tabii ki ya. İş yerlerine tabildot usulü servis. Nitekim.
2: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
1: Duydunuz. Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin ya. Kaliteli yemek verin ya. Hem hijyenik, hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem de ekonomik yemekçilik Yağmur Catering Yemekçilik. Ve çalışanlarınızla yemek problemi yaşıyorsanız ve yaşamamak istemiyorsanız.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
1: Hemen diyor, arayın diyor, gelip diyor, görüşelim diyor. Yemek işinizi diyor, biz diyor, çözelim diyor. Size bir de numara mı lazım şimdi ha?
2: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
1: Aldınız mı numarayı? Numaranın yanı sıra Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesaj gönderip bilgi alabilirsiniz. Hatta sipariş verebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Kırmaz Usta'ya ve ailesine ve ekibine hayırlı işler, bol kazançlar. Müşterilerine afiyet olsun. İşleri bereketli olsun.

Şimdi biz programı bitireceğiz ve umuyoruz ki güne neşeli, eğlenceli başlamışsınızdır. Umuyoruz ki sizin güne neşeli, eğlenceli, pozitif ve güzel moralle başlamanıza katkı sağlamışızdır. Birazdan programı bitireceğiz ve hepimiz dağılacağız. Kimimiz işlerimizi koşturacağız, kimimiz trafikte direksiyon sallayacağız. Aramızda belki de yazın tadını çıkaracak olanlar vardır, havuza inecek olanlar vardır, sahilde, kumsalda güneşlenecek olanlar vardır. Onlardan bir tanesi benim. Biliyorsunuz ki programı genel olarak Ankara'dan yapıyorum. Ankara'da yaşıyorum normal şartlar altında. Ankara'da 3 katlı, ya bunu sürekli söylemeyeyim ya, Ankara'da onu babamın üstüne yapıyorum. Ama cümle alem bilir ki yaz mevsimi geldiğinde ben programı Mersin'e taşırım. Mersin'de de yazlıktan yaparım. Yani Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesindeki yazlık siteler var ya, oralarda yazın tadını çıkaran bir kardeşinizim. Şu anda da muhtemelen oralarda programı bitireceğim ve direktmen, ya muhtemelen balkonun atlamayacağım ama birazdan asansöre binip aşağı inip yazın tadını çıkaracağım. Umuyorum sizler de emeklerinizin sonrasında tadını çıkarabileceğiniz güzel yazlar yaşayabilirsiniz. Yani nazar etmeyin ne olur, biraz fazla çalışın sizin de olur arkadaşlar. İş başında olanlara kolay gelsin. Yıllık izinde olanlara ya da yazın çalışmayanlara iyi tatiller olsun. Denize, havuza girecek imkanı olanlara iyi eğlenceler.

Unutmayın, güne nasıl başlarsanız öyle geçer öyle biter diye bir rivayet var. Yani umuyorum sabah uykunuzu alabilmişsinizdir. Umuyorum sabah gerilmemişsinizdir, stres olmamışsınızdır. Umuyorum güne bedbah veya hani ne bileyim böyle can sıkıntısıyla başlamamışsınızdır. Umuyorum ki güzel bir gün geçirirsiniz ya. Kendim. Harbiden diyorum, güzel bir gün geçirelim hep birlikte. Hani can sıkıntısından uzak duralım. Sakla. Moralsizlikten uzak duralım. Zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, kendim. Fırıncı küreği gibi olsun insanlık ya. Tabii canım, surat surat nereye kadar ya? Tabii canım, gülümsemek ya, her türlü faydası var. Her türlü güzelliği var gülümsemenin. Harbiden diyorum bak. Yani vücuttaki hormonlar iyilik ve güzellik veriyor. Bunun yanı sıra gülümseyenlerin günü daha güzel geçiyor. Bunun yanı sıra yüz kaslarınız gülümsediğinizde daha da böyle yaşlanmıyor, gençleşiyor.

0: O zaman ben de gidiyorum. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Çinken. Bye bye.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Reklam kazandırır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve

0: fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033. Yeni dönem başlar,
5: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafetlerde tamam, yeni dönem aracılarla başlar. Aman
3: eksik kalmasın bir şey. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
7: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı Mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133. Özkayatuz.com.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz nerede?

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.

yanımı hasreti.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
5: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.
8: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market'te.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
9: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
8: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
10: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
11: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
10: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
11: Telefon 0540 014 çift 033.
12: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı olan toplantısı 1. birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 70 ve komisyonlara havale edilen 23 olmak üzere toplam 93 madde görüşüldü. Toplantının başında 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla geleceğin teminatı öğrencileri ve emektar öğretmenleri kutlayan Başkan Seçer başarı dileklerini iletti.
1: Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunma amacıyla 13 ilçemizde ki bunu 2021 yılından bu yana yapıyoruz. Dezavantajlı mahallelerimizde bu yılda 141 okulumuzda eğitim öğretim gören 17 bin öğrencimize, yani her iki öğrencimizden bir öğrencimize çanta ve kırtasiye setlerini ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta başladık okullarımıza dağıtımına. Bu hafta sonuna kadar sanıyorum tamamlayacağız. İlk çantam projemiz 2021 yılından bu yana devam ediyor ve şu ana kadar da toplamda o tarihten bu tarihe 110 binine çanta ve kırtasiye setini istikrarlı bir şekilde teslim ettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitsizliğini giderecek hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Konuşmasında ahilik kültürünün, emeğin, alın terinin, dürüstlüğün, dayanışmanın ve paylaşmanın kültürü olduğunu vurgulayan Seçer, emeğiyle Mersin ekonomisine ve sosyal yaşama katkı sunan tüm esnaf ile sanatkarların ahilik haftasını da kutladı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 16-22 Eylül tarihleri arasında herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet temasıyla dolu dolu kutlanacağını belirten Başkan Seçer, hareketlilik anlayışlarının güvenli, eşit, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım olanaklarıyla şekillendiğini vurguladı.
1: Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılmaya, mümkün olduğunca yürümeye, bisiklete binmeye ve toplu taşımayı kullanarak daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Mersin için hareketliğin parçası olmaya devam ediyoruz.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Damar denince damarın tek adresi
3: Mersin efendim.
2: Hep damar. Full damar.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505

0: 990 66 25. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Yeni dönem
3: başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour sayanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 033.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

ansızın bir resim düşer. Hiç yaşanmamış bir ömür gibi. Anılar çığ gibi düşer üstüme. Gözlerin gelir aklıma. Sevdamız, kavgamız, acılarımız. Bir ömür bitti mi şimdi? Perde kapandı mı? Gidiyorum galiba. Gidiyorum ansızın. Ansızın.

kuşları efkar basar ansızın. En hazin vedalara, gecikmiş sevdalara yaprak döker ansızın.

bir başına kalırsan bu kahpe dünyada, kimsesiz, yapayalnız. Ya hayatın takviminden son yaprak da düşerse, yarım kalırsa şarkımız ve bir çocuk ağlarsa gözlerimde apansız, ben o zaman ölürüm. Aşkım, hayat bağım, her şeyim, sen benim bütün sevgilerimsin. Sen kalbimde değilsin, sen benim kalbimsin.

kıymetli konuklar. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: Haberler.
1: Et ve et ürünlerinin üretim ve satışına ilişkin yeni kurallar yürürlüğe girdi. Hazır kıyma satışına son verilirken tavuk kıymanın dondurulmuş satılması ve etiketlerde %100 ifadesinin kullanılması yasaklandı. İşletmelere uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi. Narin Güran soruşturmasına ilişkin süreçleri itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Şeytantepe belgeseline erişim engellendi. Belgeselin YouTube'daki yayını da kaldırıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan yolcu gemisinde kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'den bölgeye gönderilen Optimus Prime gemisi görevi devralarak batığın ulaşılamayan kısımlarını 24 saat boyunca inceleyecek. Adana'da mikroplastik kirliliğine yönelik 170 geri dönüşüm ve atık tesisi denetlendi. Kurallara uymadığı belirlenen 13 işletmeye 30 milyon 499 bin lira ceza uygulanırken 12 tesisin faaliyetleri durduruldu. Piyasalarda gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz kararına çevrildi. Fed'in kararını bugün Türkiye saatiyle 21'de açıklaması bekleniyor. İsrailli İnsan Hakları Kuruluşu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik sistematik bir politika uygulandığını öne sürdü. Kuruluş, söz konusu uygulamaları ortadan kaldırma projesi olarak nitelendirdi. Mersin'de dolmuş ücretleri zamlandı. Yapılan zamla birlikte öğrenci yolcu ücreti 30 liradan 40 liraya, sivil yolcu ücreti ise 40 liradan 50 liraya çıktı. Özel halk otobüsleri de tarifelerini güncelledi. Buna göre öğrenci yolcu ücreti 25 liradan 35 liraya, sivil yolcu ücreti ise 35 liradan 45 liraya yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Mersin'de iş dünyasıyla bir araya geldi. Görüşmede savunma sanayisi ve Mersin'in sektördeki potansiyeli konuşuldu. Mersin'deki fuhuş soruşturması kapsamında provokatif ve LGBT propagandası yaptığı belirtilen 60 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Öte yandan Mersin'de düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda müstehcenlik ve fuhuş başta olmak üzere çeşitli suçlardan yakalanan şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in de aralarında olduğu 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 50 şüpheli yakalanırken bahis gelirlerinin banka transferlerinde altın alımı açıklamasıyla aklandığı belirlendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 4 tabanca şarjör ve 31 mermi ile 28 sentetik uyuşturucu hap ve 2 parça metamfetamin ele geçirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yeğeninin saldırısına uğradığı öne sürülen Sait Ş. 7 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi, eşi ise ağır yaralandı. Sait Ş.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Mersin'in de aralarında bulunduğu 11 ilde İstanbul merkezli terör operasyonları gerçekleştirildi. 4 ayrı örgütün

0: 22 şüpheliden 39'u tutuklanırken 8 kişinin yurt dışında firari, 2 kişinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Yeni Mersin İdman Yurdu Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmasında evinde Oğuzhan Spor'u konuk edecek. Mersin Stadyumunda bu akşam 20'de oynanacak mücadele A-Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Galatasaray derbilerinin tarihleri açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe maçı 26 Ekim, Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması ise 30 Kasım'da oynanacak.
1: Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam tanıtım.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Mersin FM

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Dinleyici.
2: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
7: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
8: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
9: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle

0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Bay Çiçe açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
4: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
3: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

anlayamadım. Anlayınca kendimde senden utandım. Sen benim aşkımı oyun mu sandın?

oynadın, hiç utanmadın. Allah'ımdan korkmadın, beni sen yaktın. Ay gibi doğarken sen olup aktın. Bulutlarda kaldın, çöllerde kaldın.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtım.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buğsem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğsem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Bay Çiçe açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
10: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
9: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 0

0: 82 19 92 Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan

0: ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: hiç anlamıyorum ama yine de dinliyorum.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
4: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
5: Buse Home'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537

0: 0537-397-56, 0537-397-56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540-014-0033.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602, 0542-144-4602.
4: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
5: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
4: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505-082-1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
7: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324-238-3333. Güney Akdeniz seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533-974-4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

böyle mi olacaktı sonumuz? Ansızın çekip gitmekte mi vardı bu oyunda? Hani hep sevmek vardı. Hani ölüm bile ayıramayacaktı bizi. Gittin de iyi mi oldu sanki? Neydi sebep bu ayrılığa? Ne yaptım ki ben sana? Neden gittin? Neden? Söylesene.

yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Gelin

0: Haberler.
1: Et ve et ürünlerinin üretim ve satışına ilişkin yeni kurallar yürürlüğe girdi. Hazır kıyma satışına son verilirken tavuk kıymanın dondurulmuş satılması ve etiketlerde %100 ifadesinin kullanılması yasaklandı. İşletmelere uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi. Narin Güran soruşturmasına ilişkin süreçleri itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Şeytantepe belgeseline erişim engellendi. Belgeselin YouTube'daki yayını da kaldırıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan yolcu gemisinde kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'den bölgeye gönderilen Optimus Prime gemisi görevi devralarak batığın ulaşılamayan kısımlarını 24 saat boyunca inceleyecek. Adana'da mikroplastik kirliliğine yönelik 170 geri dönüşüm ve atık tesisi denetlendi. Kurallara uymadığı belirlenen 13 işletmeye 30 milyon 499 bin lira ceza uygulanırken 12 tesisin faaliyetleri durduruldu. Piyasalarda gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz kararına çevrildi. Fed'in kararını bugün Türkiye saatiyle 21'de açıklaması bekleniyor. İsrailli İnsan Hakları Kuruluşu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik sistematik bir politika uygulandığını öne sürdü. Kuruluş, söz konusu uygulamaları ortadan kaldırma projesi olarak nitelendirdi. Mersin'de dolmuş ücretleri zamlandı.

0: öğrenci yolcu ücreti 30 liradan 40 liraya, sivil yolcu ücreti ise 40 liradan 50 liraya çıktı. Özel halk otobüsleri de tarifelerini güncelledi. Buna göre öğrenci yolcu ücreti 25 liradan 35 liraya, sivil yolcu ücreti ise 35 liradan 45 liraya yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Mersin'de iş dünyasıyla bir araya geldi. Görüşmede savunma sanayisi ve Mersin'in sektördeki potansiyeli konuşuldu. Mersin'deki fuhuş soruşturması kapsamında provokatif ve LGBT propagandası yaptığı belirtilen 60 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Öte yandan Mersin'de düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda müstehcenlik ve fuhuş başta olmak üzere çeşitli suçlardan yakalanan şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in de aralarında olduğu 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 50 şüpheli yakalanırken bahis gelirlerinin banka transferlerinde altın alımı açıklamasıyla aklandığı belirlendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 4 tabanca şarjör ve 31 mermiyle 28 sentetik uyuşturucu hap ve 2 parça metamfetamin ele geçirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yeğeninin saldırısına uğradığı öne sürülen Sait Ş. 7 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi, eşi ise ağır yaralandı. Sait Ş.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Mersin'in de aralarında bulunduğu 11 ilde İstanbul merkezli terör operasyonları gerçekleştirildi. 4 ayrı örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 52 şüpheliden 39'u tutuklanırken 8 kişinin yurt dışında firari, 2 kişinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Yeni Mersin İdman Yurdu Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmasında evinde Oğuzhan Spor'u konuk edecek. Mersin Stadyumunda bu akşam 20'de oynanacak mücadele A-Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Galatasaray derbilerinin tarihleri açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe maçı 26 Ekim, Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması ise 30 Kasım'da oynanacak.
1: Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam tanıtır.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Dünyanın en

0: doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
3: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
2: Kuyulu Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Kıyafet.

0: motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
3: Şoför Mahali.
4: Şoför Mahali başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kent ulaşımına önemli katkı sunacak halk hattı kavşağı, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözüm sunuyor. Mersin'in şimdiye kadar yapılan en büyük katlı kavşağı olma özelliği taşıyan halk hattı kavşağı, yurttaşlara kaliteli yollarda seyahat etme fırsatı da sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri Mersin ve Tarsus otogarlarında kurulan standlarda karşılayarak gençlere yönelik hizmet ve projeler hakkında bilgilendirme yapıyor. Otogarlarda öğrencilerle bir araya gelen büyükşehir ekipleri, başta barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim olmak üzere gençlere yönelik sosyal destekler hakkında bilgi veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye ve yetiştiriciye sunduğu destekler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan katkılar küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemeleri ve makina ekipman desteği ile sürüyor. 17 Eylül Perşembe günü saat 17'de gerçekleşecek olan ve Başkan Vahap Seçer'in de katılacağı dağıtım töreni Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek. Kasaplar Çarşısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve yıllar içerisinde yapılan müdahaleler, eklentiler ve tahribatlar nedeniyle özgün mimari karakterinin bir bölümünü kaybeden Kasaplar Çarşısı, restorasyonla birlikte tarihi dokusuna uygun biçimde yeniden ele alınacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 10 bin adet enginar yumrusu dağıttı. %100 hibeli destek kapsamında üreticiler hem yeni bir ürünü toprakla buluşturacak hem de 2 yıl sonra

0: aldıkları miktardaki yumruyu Büyükşehir'e teslim ederek desteğin başka üreticilere ulaşmasına katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 14-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Çocuk Şenliği, Babil Su Sporları Merkezi önünde çocukları buluşturuyor. Çocuk Şenliği'nde geleneksel çocuk oyunlarıyla akıl ve zeka atölyeleri yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 15-30 yaş arası halk oyunları ikinci dönem kursu için kayıtlar başladı. Kursta Anadolu'nun farklı yörelerine ait oyunlar öğretilirken hem kültürel miras yaşatılıyor hem de sanatın birleştirici gücünde buluşuluyor. Kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için iletişim telefonu 0324 533 21 54 0324 533 21 43. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Şşt, şşt. Dinleyici.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Şoför Mahalli.
7: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
8: Reklam kazandırır.
9: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 0033.
5: Lezzetin ve tazeliğin

0: adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
6: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Şoför Mahalli.
10: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
11: Rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.
12: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.
13: Yaşadıklarımı baştan alamıyorum işte. Şu zavallı yüreğime merhamet.

böyle bir ayrılığı yitiremem ki. Sarhoşum, berduşum, akşamdan kalmışım yine baybaşım.

0: 01SM38.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin efendim.

Kızdan zevk alan, hastaneden zevk alır. Damarsa damar, işte o kadar.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Şoför Mahalli.
4: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
5: Reklam tanıtır.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
10: Gökhan Eğitim Kurumları.
9: Gökhan İş Makineleri kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
11: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
12: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
13: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
14: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdal Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdal Teknoloji.
15: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
16: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle.

0: 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 5133 özkayatuz.com.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 80TS 684.
4: Yolun açık olsun. Devam et.
5: Mersin FM 104.6.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. 0538 273 66 66. Ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Serkan Nişancı sizlerle.

0: Linet'i geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda programımıza devam ediyoruz. Bazen bir insanı mutlu etmek için kendinizi feda edersiniz de yine de yetemezsiniz ya. Bir dediğini iki etmezsiniz, onun huzuru için her şeyi göze alırsınız ama o her fırsatta sizi terk etmenin, sizden uzaklaşmanın yolunu bulur. Siz özendikçe, siz üzerine titredikçe o kalbinizi kırmaktan çekinmez. Hatalarını üstelersiniz, üstlenirsiniz pardon, günahlarını sırtlanırsınız ama günün sonunda anlarsınız ki aslında onun aradığı, onun istediği insan siz değilsinizdir. İşte o an, en büyük çıkmazın tam ortasında bulursunuz kendinizi, gitmek istersiniz. Bacaklarınız varmaz, gidemezsiniz. Kalmak istersiniz. Tabii gururunuz el vermez, kalamazsınız. Ne gidebilenlere, ne kalabilenlere. Bu güzel şarkımız armağanımız olsun. Oyuncak oldum diyeceğiz Yaşar İpek. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: etinizde.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle

0: gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324-238-3333. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324-503-3591 veya 0534-891-3274.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
2: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
9: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
10: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
11: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.

insafı yok bilirsin hain yılları. Belli etmesem de çok derdim var. Yarısında kalmışım uzun yolların. Dermanım yok ölürüm sen gelene kadar. İnsafı yok bilirsin hain yılların. Giderken saçtığım hatıraları topluyorum ıssız odalarda. Hangi yöne baksam orada gülümsüyorsun. Saçlarında leylak kokusu, yüzünde tebessüm. Pırıl pırıl bir deniz gibi bakıyorsun. Ne zaman bir ses gelse sen diye koşuyorum puslu camlara. Kalbime akşam çöküyor, içimden dünyalar sökülüyor.

insafı yok bilirsin hain yıllarım. Belli etmesem de çok derdim var. Yarısında kalmışım uzun yolların. Dermanım yok ölürüm sen gelene kadar. İnsafı yok bilirsin hain yıllarım. Sensizlik ne uzun bir gece. Seni özlemek ne büyük ızdırap. Yırtılmış bir takvim sayfası gibi ömrüm. Tükettim kendimi her gece. Senden uzak kalmışım kahretsin. Güneşimi yitirmişim kahretsin.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar Selin kızım Ömer ben. Sıradaki şarkıyı üniversiteye hazırlanan kızım Elif'e armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Haberler.
2: Et ve et ürünlerinin üretim ve satışına ilişkin yeni kurallar yürürlüğe girdi. Hazır kıyma satışına son verilirken tavuk kıymanın dondurulmuş satılması ve etiketlerde %100 ifadesinin kullanılması yasaklandı. İşletmelere uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi. Narin Güran soruşturmasına ilişkin süreçleri itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Şeytantepe belgeseline erişim engellendi. Belgeselin YouTube'daki yayını da kaldırıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan yolcu gemisinde kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'den bölgeye gönderilen Optimus Prime gemisi görevi devralarak batığın ulaşılamayan kısımlarını 24 saat boyunca inceleyecek. Adana'da mikroplastik kirliliğine yönelik 170 geri dönüşüm ve atık tesisi denetlendi. Kurallara uymadığı belirlenen 13 işletmeye 30 milyon 499 bin lira ceza uygulanırken 12 tesisin faaliyetleri durduruldu. Piyasalarda gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz kararına çevrildi. Fed'in kararını bugün Türkiye saatiyle 21'de açıklaması bekleniyor. İsrailli İnsan Hakları Kuruluşu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik sistematik bir politika uygulandığını öne sürdü. Kuruluş, söz konusu uygulamaları ortadan kaldırma projesi olarak nitelendirdi. Mersin'de dolmuş ücretleri zamlandı. Yapılan zamla birlikte öğrenci yolcu ücreti 30 liradan 40 liraya, sivil yolcu ücreti ise 40 liradan 50 liraya çıktı. Özel halk otobüsleri de tarifelerini güncelledi. Buna göre öğrenci yolcu ücreti 25 liradan 35 liraya, sivil yolcu ücreti ise 35 liradan 45 liraya yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Mersin'de iş dünyasıyla bir araya geldi. Görüşmede savunma sanayisi ve Mersin'in sektördeki potansiyeli konuşuldu. Mersin'deki fuhuş soruşturması kapsamında provokatif ve LGBT propagandası yaptığı belirtilen 60 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Öte yandan Mersin'de düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda müstehcenlik ve fuhuş başta olmak üzere çeşitli suçlardan yakalanan şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in de aralarında olduğu 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 50 şüpheli yakalanırken bahis gelirlerinin banka transferlerinde altın alımı açıklamasıyla aklandığı belirlendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 4 tabanca şarjör ve 31 mermi ile 28 sentetik uyuşturucu hap ve 2 parça metamfetamin ele geçirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yeğeninin saldırısına uğradığı öne sürülen Sait Ş. 7 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi, eşi ise ağır yaralandı. Sait Ş.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Mersin'in de aralarında bulunduğu 11 ilde İstanbul merkezli terör operasyonları gerçekleştirildi. 4 ayrı örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 52 şüpheliden 39'u tutuklanırken 8 kişinin yurt

0: dışında firari iki kişinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Yeni Mersin İdman Yurdu Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmasında evinde Oğuzhan Spor'u konuk edecek. Mersin Stadyumunda bu akşam 20'de oynanacak mücadele A-Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Galatasaray derbilerinin tarihleri açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe maçı 26 Ekim, Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması ise 30 Kasım'da oynanacak.
1: Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Hazırsanız başlıyoruz.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam tanıtım.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel...

0: fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji, Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
0: Telefon 0540 014 çift 0033.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda programımıza devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'ne selamlar. Sıradaki en güzel şarkıları ablam Sultan'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Başıma tac ettim. İşinin başındaymış. Kolaylıklar diliyorum kendisine. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı. 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Bir yangının külünü Pınar Özgür sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Necdet Alp sizlerleydi. Şimdi programımıza Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Gözler kapandığında başlıyor bazen en büyük fırtınalar. Herkes uykudayken anılar birer birer zihninizde canlanıyor. Dışarıda takvimler neyi gösterirse göstersin, sizin içinizdeki mevsim hep o soğuk, o dertli sonbahar oluyor. Yapraklar dökülüyor. Yani takatiniz kalmıyor aslında ama kalpten o insanı söküp atmak da mümkün olmuyor maalesef. Ve gururu, sitemi, kızgınlığı bir kenara bırakıyorsunuz. Her şeyden vazgeçerim ama senden asla diyecek kadar büyük bir adanmışlıkla o gideni beklersiniz. Çünkü biliyorsunuz ki o dönmeden bu içteki hüzün, bu hazan mevsimi bitmeyecek.
1: Çok seviyorum.
0: Bu yüzden asla diyeceğiz.
1: Af diliyorum. Yollarım.
0: Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Dinleyici.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Su hayattır. Su Hastanesi.
7: Alanında uzman doktorların

0: Hızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
4: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
3: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Nişan Seviyorum sizlerle radyonuzdaydı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Merhabalar, ben Adana'dan Murat Cengiz Kurtoğlu, adı Hasret şarkısını rica ediyorum. Çalarsan çok mutlu olurum. Bu güzel eser canımdan çok sevdiğim kızım Elif'e, hayat arkadaşım Ayşe'ye, sana ve tüm sevenlere armağan olsun. İyi ki varsınız, sevgiler demişler. Benden de sizlere armağan olsun. Tüm güzel şarkılar. Her gün...

0: Mutluluğum onda kaldı. İstesem de unutamam. Cengiz Kurtoğlu sizlerle.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi Güçlü Soydemir yorumuyla bir şarkı dinleyeceğiz. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine armağan ediyorum. Kurşuna gerek yok. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Bir gün olsun mutlu uyumam için yastığa gerek yok. Şu dizlerim var ya, zindana gerek yok. Hasretim var ya, kurşuna gerek yok.

0: Ve reklamlardan önceki son şarkımız. Değerli desteklerinden dolayı Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bu güzel şarkımızı da kendilerine armağan ediyorum. Azer Bülbül ve Yıldız Tilbe düeti. Gidiyorum sizlerle radyonuzda.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kent ulaşımına önemli katkı sunacak halk hattı kavşağı, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözüm sunuyor. Mersin'in şimdiye kadar yapılan en büyük katlı kavşağı olma özelliği taşıyan halk katlı kavşağı, yurttaşlara kaliteli yollarda seyahat etme fırsatı da sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri Mersin ve Tarsus otogarlarında kurulan standlarda karşılayarak gençlere yönelik hizmet ve projeler hakkında bilgilendirme yapıyor. Otogarlarda öğrencilerle bir araya gelen büyükşehir ekipleri, başta barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim olmak üzere gençlere yönelik sosyal destekler hakkında bilgi veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye ve yetiştiriciye sunduğu destekler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan katkılar küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemeleri ve makina ekipman desteği ile sürüyor. 17 Eylül Perşembe günü saat 17'de gerçekleşecek olan ve Başkan Vahap Seçer'in de katılacağı dağıtım töreni Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek. Kasaplar Çarşısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve yıllar içerisinde yapılan müdahaleler, eklentiler ve tahribatlar nedeniyle özgün mimari karakterinin bir bölümünü kaybeden Kasaplar Çarşısı, restorasyonla birlikte tarihi dokusuna uygun biçimde yeniden ele alınacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 10 bin adet enginar yumrusu dağıttı. %100 hibeli destek kapsamında üreticiler hem yeni bir ürünü toprakla buluşturacak hem de 2 yıl sonra aldıkları miktardaki yumruyu Büyükşehir'e teslim ederek desteğin başka üreticilere ulaşmasına katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 14-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Çocuk Şenliği, Babil Su Sporları Merkezi önünde çocukları buluşturuyor. Çocuk Şenliği'nde geleneksel çocuk oyunlarıyla akıl ve zeka atölyeleri yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 15-30 yaş arası halk oyunları ikinci dönem kursu için kayıtlar başladı. Kursta Anadolu'nun farklı yörelerine ait oyunlar öğretilirken hem kültürel miras yaşatılıyor hem de sanatın birleştirici gücünde

0: buluşuluyor. Kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için iletişim telefonum 0324 533 21 54 0324 533 21 43. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtı.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
8: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta.com'da.
9: İster tıkla, ister uğra.
10: Buse.com'dan dev kampanya.
11: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
10: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
11: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
12: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
11: Burada her şey istediğiniz gibi.
10: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
11: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
12: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
13: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
14: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
13: Hacı Baba. Dededen toruna, nesilden nesile.
15: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
16: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
12: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
16: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
12: Telefon 0540 014 çift 033.
17: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde.

0: Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
4: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımızın yaklaşık son bir saatine de girmiş bulunuyoruz. Şimdi bazen bir insan hayatınızdan çıkıp gidiyor ama attığı her adım, söylediği her söz yine gelip sizin kalbinize dokunuyor. Sözde gururluyuzdur ya, hani dayanamam diye bir şey yok, bal gibi de dayanırım diyoruz kendi kendimize ve gerekirse hayatımıza kim gelirse gelsin kabullenip yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki öyle sanıyoruz ama o öyle bir gidiş değildir ki. Nereye giderse gitsin aslında hep sizin içinizden geçiyordur. Oradan kurtuluş yoktur maalesef. Sözlerle anlatılmaya kalksanız tarif edemezsiniz o duyguyu. Ama o tek bir bakışınızdan, gözünüzün süzülüşünden anlıyor ne kadar kırıldığınızı. Araya giren kader sanki inat etmiş gibi. Ölsem vermem der, kavuşmaya izin vermez. İşte yine de ne tam olarak kızabiliyorsunuz ona ne de başkasına. Yani diyorsanız ki illa ben birine darılacağım, kırılacağım. Yine dönüp kendi kendinize kırılıyorsunuz, daralıyorsunuz. İşte insanın maalesef kendiyle hesaplaşması bitmiyor. Tarifi zor diyeceğiz şimdi. Sizleri Aysel Yakupoğlu'yla baş başa bırakıyorum.

0: armağan ediyorum demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim.
1: Hala kabullenmedim gidişini.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Yaşanmaz ki böyle vurdum ta dibine. Yok mu biraz hatır?
0: Güzel bir düet dinleyeceğiz sizlerle.
2: Yok da bir günahım, gururdan inadım, kalbimize soralım.
0: Kavuşmalıyız Hakan Altun ve Derya Bedavacı düeti sizlerle.

Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Galeri 2'nden selamlar. Sıradaki en güzel şarkıları şu an yanımda çalışan değerli dostuma

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buzemom'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
8: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
9: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
10: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet,

0: cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Görürsün Seni de Yakanlar Olur Atilla Kaya sizlerle radyonuzdaydı. Programımıza Özgür Alter'le devam ediyoruz. Sizce yıllarca ilmek ilmek işlenmiş bir sevdayı bir çırpıda silip atmak o kadar kolay olabilir mi? Siz arkada kalan taraf olarak her gece o hasretin acısıyla kavrulurken gitti mi acaba onun da yüreği ince ince sızlamadı mı diye sormadan ne demezsiniz? O gözlerde gizli gizli ağlamadı mı hiç o kadar yalvarmışken senden başka kimsem yok diye çaresizliğini haykırmışken insan nasıl olur da hiçbir şey yaşamamış gibi yoluna devam edebilir? İşte bu yüzden sormak istersiniz o gidene. Bana da söyle dersiniz. Bu acıyı nasıl bu kadar çabuk dindirdin? Bu kadar yılı tek bir güne nasıl sığdırdın? Anlat da ben de bileyim. Ben de kurtulayım bu yükten. Cevapsız sorularla boğuşan dinleyicilerimize armağanımız olsun bu şarkımız. Ben de dileyim. Bana da söyle diyeceğiz Özgür Alter yorumuyla. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Haberler.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yargı alanında kapsamlı bir dönüşüm başlatılacağını açıkladı. Gürlek çalışmaların vatandaşların adalete daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmasını amaçladığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelere yönelik eğitim çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı kapsamında vatandaşların ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteğe daha kolay ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin usulsüzlük iddiasıyla görülen davada duruşma ertelendi. Aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasının 4. operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 29'u tutuklanırken 11 kişi adli kontrolle, 1 kişi ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dizi örgütsel propaganda iddiası nedeniyle mercek altına alındı. TÜİK, Temmuz 2026'ya ilişkin ücretli çalışan verilerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinde çalışan sayısı yıllık bazda artarak 16.393.563'e ulaştı. Gazze'de İsrail saldırılarında zarar gören 6 katlı binanın çökmesi sonucu 5'i çocuk 11 Filistinli yaşamını yitirdi. Olayda 14 kişi yaralandı. Mersin'de Sporbüs projesi kırsal ve dezavantajlı bölgelerdeki çocukları farklı spor dallarıyla tanıştırıyor. Antrenörler eşliğinde etkinliklere katılan çocukların sportif yetenekleri de keşfediliyor. Mersin'e üniversite eğitimi için gelen öğrenciler Meşot ve Taşdi'de kurulan standlarda karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri gençleri barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim alanlarındaki destekler hakkında bilgilendiriyor. Tarsus Belediyesi Belen ve Yunusoğlu mahallelerinde toplam 3200 metrekarelik alana parke taşı döşedi. Çalışmalarla yollar yenilenerek mahalle sakinlerinin ulaşımının kolaylaştırılması sağlandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman ürünlerini izinsiz alan iki kişi suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emekli polis memurlarını makamında ağırladı. Aktaş, meslektaşlarına emeklilik dönemlerinde başarılar diledi. Aktaş ayrıca yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Akdeniz ilçesindeki bir ilkokulu ziyaret etti. Aktaş sınıfları gezdi ve yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti. Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 ayrı kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçundan aranan YP polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin adresinde 4 tabanca, 31 fişek ve 28 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersinli tekvandocular Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Multi Oyunları'nda önemli başarılara imza attı. Esma Nur Geyik ikinci olurken Ceren Çetinel ve Elif Yetkin organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Çetinel elde ettiği dereceyle Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na katılma hakkı kazanırken Yetkin de Avrupa sıralamasındaki yerini yükseltti. Formula 1'in 2027 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı. Türkiye Grand Prix'si 1-2 Ekim'deki antrenman ve sıralama turlarının ardından 3 Ekim 2027'de İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtım.
6: Buse.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com.

0: Tili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: ...30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma, 0538 988 30 çift 0.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
0: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324-238-3333. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
12: SML Restoran ve

0: catering,
1: pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Yeni dönem başlar,
2: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru

0: akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

bakarsın geceleri. Buna ben dayanamam, kıyamam, hiç kıyamam. Seni yalnız bırakmam, korkarsın geceleri. Buna ben dayanamam.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kent ulaşımına önemli katkı sunacak halk hattı kavşağı, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözüm sunuyor. Mersin'in şimdiye kadar yapılan en büyük hatlı kavşağı olma özelliği taşıyan halk hattı kavşağı, yurttaşlara kaliteli yollarda seyahat etme fırsatı da sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri Mersin ve Tarsus otogarlarında kurulan standlarda karşılayarak gençlere yönelik hizmet ve projeler hakkında bilgilendirme yapıyor. Otogarlarda öğrencilerle bir araya gelen büyükşehir ekipleri, başta barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim olmak üzere gençlere yönelik sosyal destekler hakkında bilgi veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye ve yetiştiriciye sunduğu destekler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan katkılar küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemeleri ve makina ekipman desteği ile sürüyor. 17 Eylül Perşembe günü saat 17'de gerçekleşecek olan ve Başkan Vahap Seçer'in de katılacağı dağıtım töreni Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek. Kasaplar Çarşısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve yıllar içerisinde yapılan müdahaleler, eklentiler ve tahribatlar nedeniyle özgün mimari karakterinin bir bölümünü kaybeden Kasaplar Çarşısı, restorasyonla birlikte tarihi dokusuna uygun biçimde yeniden ele alınacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 10 bin adet enginar yumrusu dağıttı. %100 hibeli destek kapsamında üreticiler hem yeni bir ürünü toprakla buluşturacak hem de 2 yıl sonra aldıkları miktardaki yumruyu Büyükşehir'e teslim ederek desteğin başka üreticilere ulaşmasına katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 14-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Çocuk Şenliği, Babil Su Sporları Merkezi önünde çocukları buluşturuyor. Çocuk Şenliği'nde geleneksel çocuk oyunlarıyla akıl ve zeka atölyeleri yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 15-30 yaş arası halk oyunları ikinci dönem kursu için kayıtlar başladı. Kursta Anadolu'nun farklı yörelerine ait oyunlar öğretilirken hem kültürel miras yaşatılıyor hem de sanatın birleştirici gücünde buluşuluyor. Kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için iletişim telefonu 0324 533 2154 0324 533 2143. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
2: Dinleyici.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni

0: inşa modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
8: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
9: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
10: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
11: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
12: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
13: 233 66 55.

0: kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

İşte dolan kalbimde kalmadı artık yerim. Sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı ikimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin, ümit dolu yıllar demiştin, senden ayrılamam demiştin, sen.

Sende bulduğumu da bir başkasında asla bulamıyorum. Neredeysen gel kurtar beni.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtım.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
10: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.

0: lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
4: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
5: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
6: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
5: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
6: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
5: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
4: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
5: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır. Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlıyor.

0: başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: hayatım söndü.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin efendim.
1: Hep damar. Full damar.

0: Haberler.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yargı alanında kapsamlı bir dönüşüm başlatılacağını açıkladı. Gürlek çalışmaların vatandaşların adalete daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmasını amaçladığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelere yönelik eğitim çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı kapsamında vatandaşların ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteğe daha kolay ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin usulsüzlük iddiasıyla görülen davada duruşma ertelendi. Aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasının 4. operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 29'u tutuklanırken 11 kişi adli kontrolle, 1 kişi ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dizi örgütsel propaganda iddiası nedeniyle mercek altına alındı. TÜİK, Temmuz 2026'ya ilişkin ücretli çalışan verilerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinde çalışan sayısı yıllık bazda artarak 16.393.563'e ulaştı. Gazze'de İsrail saldırılarında zarar gören 6 katlı binanın çökmesi sonucu 5'i çocuk 11 Filistinli yaşamını yitirdi. Olayda 14 kişi yaralandı. Mersin'de Sporbüs projesi kırsal ve dezavantajlı bölgelerdeki çocukları farklı spor dallarıyla tanıştırıyor. Antrenörler eşliğinde etkinliklere katılan çocukların sportif yetenekleri de keşfediliyor.

0: Mersin'e üniversite eğitimi için gelen öğrenciler Meşot ve Taşdi'de kurulan standlarda karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri gençleri barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim alanlarındaki destekler hakkında bilgilendiriyor. Tarsus Belediyesi Belen ve Yunusoğlu mahallelerinde toplam 3200 metrekarelik alana parke taşı döşedi. Çalışmalarla yollar yenilenerek mahalle sakinlerinin ulaşımının kolaylaştırılması sağlandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman ürünlerini izinsiz alan iki kişi suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emekli polis memurlarını makamında ağırladı. Aktaş, meslektaşlarına emeklilik dönemlerinde başarılar diledi. Aktaş ayrıca yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Akdeniz ilçesindeki bir ilkokulu ziyaret etti. Aktaş sınıfları gezdi ve yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti. Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 ayrı kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçundan aranan YP polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin adresinde 4 tabanca, 31 fişek ve 28 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersinli tekvandocular Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Multi Oyunları'nda önemli başarılara imza attı. Esma Nur Geyik ikinci olurken Ceren Çetinel ve Elif Yetkin organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Çetinel elde ettiği dereceyle Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na katılma hakkı kazanırken Yetkin de Avrupa sıralamasındaki yerini yükseltti. Formula 1'in 2027 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı. Türkiye Grand Prix'si 1-2 Ekim'deki antrenman ve sıralama turlarının ardından 3 Ekim 2027'de İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtım.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
3: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
2: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi.

0: ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil, açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 0 33.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
10: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
9: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
10: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
9: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
10: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
9: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
10: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor. Ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
1: Şşş, dinleyici.
2: Tolga Dünyası.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
10: Su hayattır. Su hastanesi.
11: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
10: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
12: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli.

0: Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
2: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Mersin FM 104.6.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.

Gelmeyin üstüme. Ben bugün feryat doluyum. Kaç yıl geçti bilmiyorum. Dağlara sığmayan bedenim. Bir metre kolestere. Bir metre kolestere sığdırdılar. Ne anlatayım artık? Benim kaybedecek neyim kaldı? Ulan! Ulan benim sevdam bitti. Benim dünyam bitti. Feryat doluyum.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
1: Tolga Dünyası.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtım.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticaret

0: Mali araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

yanıyor. Yıllar var ki yüreğimde gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

0: bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: evinizde.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4000

0: 1925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmeti.

0: marketimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damarsa damar, işte o kadar.

0: terk ettiler.
1: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
1: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
1: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kent ulaşımına önemli katkı sunacak halk hattı kavşağı, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözüm sunuyor. Mersin'in şimdiye kadar yapılan en büyük katlı kavşağı olma özelliği taşıyan halk hattı kavşağı, yurttaşlara kaliteli yollarda seyahat etme fırsatı da sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri Mersin ve Tarsus otogarlarında kurulan standlarda karşılayarak gençlere yönelik hizmet ve projeler hakkında bilgilendirme yapıyor. Otogarlarda öğrencilerle bir araya gelen büyükşehir ekipleri, başta barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim olmak üzere gençlere yönelik sosyal destekler hakkında bilgi veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye ve yetiştiriciye sunduğu destekler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan katkılar küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemeleri ve makina ekipman desteği ile sürüyor. 17 Eylül Perşembe günü saat 17'de gerçekleşecek olan ve Başkan Vahap Seçer'in de katılacağı dağıtım töreni Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek. Kasaplar Çarşısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve yıllar içerisinde yapılan müdahaleler, eklentiler ve tahribatlar nedeniyle özgün mimari karakterinin bir bölümünü kaybeden Kasaplar Çarşısı, restorasyonla birlikte tarihi dokusuna uygun biçimde yeniden ele alınacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 10 bin adet enginar yumrusu dağıttı. %100 hibeli destek kapsamında üreticiler hem yeni bir ürünü toprakla buluşturacak hem de 2 yıl sonra aldıkları miktardaki yumruyu Büyükşehir'e teslim ederek desteğin başka üreticilere ulaşmasına katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 14-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Çocuk Şenliği, Babil Su Sporları Merkezi önünde çocukları buluşturuyor. Çocuk Şenliği'nde geleneksel çocuk oyunlarıyla akıl ve zeka atölyeleri yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 15-30 yaş arası halk oyunları ikinci dönem kursu için kayıtlar başladı. Kursta Anadolu'nun farklı yörelerine ait oyunlar öğretilirken hem kültürel miras yaşatılıyor hem de sanatın birleştirici gücünde buluşuluyor. Kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için iletişim telefonu 0324 533 2154 0324 533 2143. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Tolga Dünyası.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası. 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: İçici

0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
7: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
8: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Gidişin ecelim olsa da var ki.
3: Arabeskin kralı.
4: Öyle özledim ki sevdiğim seni.
3: Arabeskin kralı.
4: Sevmişim sevdanın çok ötesinde.
3: Arabeskin kralı.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Geldi yine başınızın belası. Radyonun Melisi efendim, herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimize. Fırat'a damardan kalbe programına her zaman olduğu gibi başlamış bulunmaktayız. Hazır mıyız? Nereden çıktı bu deli diyenler vardır mutlaka. Radyonu yeni açmış olan dinleyicileriniz varsa. Ya ne güzel reklam dinliyorduk. Bu herif nereden çıktı diyenler. İyi akşamlar, selamlar olsun sizlere. 2 saat boyunca buradayız. 22'yi gösterince deyin saatiniz. Burada olacağız birbirinden güzel şarkılarla. İşte onlardan ilki. Yeliz gelecek şimdi. Leylakların ardında. Leylakların dökülüp. Leylaklar dökülüp güller ağlasın. Şarkının ismi. Bir türlü söyleyemedim.
3: Çöller ağlasın.
2: Ya şimdi iki ay programı ara verince konuşmayı unutuyor insan. Neyse, lafı uzatmayalım sevgili dostlar. 22'ye kadar buradayız. 0553 714 94 96'dan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. 20.00 itibariyle gelen mesajlar az sonra okunacak. Öncesinde gelenleri ben uyardım. Yeni katılan dinleyicilerimiz var. Onların mesajlarınızı sildik. 20.00 itibariyle bize ulaşmış mesajlar okunacaktır. Haberiniz olsun. Şarkı istemiyorsunuz. Söylememeniz gereken kelimeler, cümleler var. Onları yazmayın. Lakap kullanmayın abi. Ne yazarsanız yazın. Uzun da yazmayın, böyle şiirler falan yazmayın abi. Okuyamıyoruz sonra. Mesajlar çok geliyor. 150-200 tane mesaj alacağımız zamanlar olacak. Yetiştiremeyeceğiz o zaman. O yüzden kısa ve öz yazın mesajlarınızı. Herkese hitap edelim. Herkes sevdiğine ulaşsın. Haydi o zaman şarkımızla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
0: Selam, damara devam.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.

Şimdi çayınızı kahvenizi aldınız mı arkadaşlar? Çayınız kahveniz yanınızdaysa şarkılar bomba. Radyoda da Fırat var ya, bu akşam mükemmel geçecek, haberiniz olsun.

gecenin güzelliğine bakar mısın abi? Efendim mesajları paylaşmaya başlayalım. Şimdi şunu hatırlatalım. Şimdi farklı kişiler gönderse de aynı kişiye armağan ediyorsunuz arkadaşlar. Hani arka arkaya atıyorsunuz. Böyle tam ilk bizim mesajımız okunsun diye. Hani biraz es verin de aynı isimler arka arkaya denk geldiği zaman hoş olmuyor. Haberiniz olsun. Biraz bekleyin. Araya başka dinleyiciler karışsın ki farklı farklı isimler okunsun. Tamam, gönderenler farklı kişiler ama armağan edilen kişi aynı olunca hoş olmuyor. Evet, ilk mesajımızı paylaşmaya başlayalım. İyi akşamlar. Kamuran Karazor, Miraç Yeşbek, Koray Deniz, Yaprak Karazor'dan sıradaki tüm şarkılar Aslan Bacanağım, Ali Döle'ye armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Biz Eylül, Ela, Ali Ensar, Berna, Nur Dölek, sıradaki bütün şarkılar canımızdan çok sevdiğimiz biricik babamız Ali Dölek ve abimiz Atakan Yılmaz için gelsin. Seni çok seviyoruz diyerek mesajını noktalamış dinleyicilerimiz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki tüm şarkılar Berna Açıkbaş, Deniz Açıkbaş ve Duriye Açıkbaş'tan eniştemiz Ali Dölek için gelsin demişler. İşte tam da demek istediğim buydu arkadaşlar. Şimdi araya farklı dinleyicilerin mesajları girerse daha güzel olacak, haberiniz olsun. Biraz ara vererek atarsanız güzel olacaktır. Şimdi dışarıdan normal dinleyiciler için hoş karşılanmayan bir durum yani.

selamlarımızı gönderelim buradan. Çünkü bu dinleyicilerimiz yeni katıldı aramıza. Bilmiyorlar, bizler de buradan uyarmış olalım. Cansever'le sizleri baş başa bırakacağız. Seni ağlama diyecek. Sonrasında buradayız. Haydi bakalım, çayları yudumlayın.

Güzel bir şarkıyı geride bıraktık sevgili dostlar. Bu güzel şarkıyla da Cansever'i rahmetli anmış olduk. İmparator yorumuyla devam edeceğiz şimdi. Selam Fırat, merhaba. Ben Bedir Anibil, özlettin kendini demiş. Eyvallah kardeşim, ben de sizleri özledim. Selamlar olsun sizlere. Sıradaki şarkı Ömür Kara, Şavkay Rozan, Acun Karal kardeşlerime, Çağatay Topal, Çağrı Işık, Serdar Şeker ve Onur Murat Marangoz'a gelsin. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar tekrardan. Bizlerden de sizlere armağan olsun. Tüm güzel şarkılar. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar Ömrüm Olan Eşime, Kürşat Öz'e armağan olsun. İyi ki sen, iyi ki yolum sana düştü. İyi ki kalbim seni buldu diyerek mesajını noktalamış. İyi yayınlar. Sıradaki bütün şarkılar bir tanem. Arkamdaki dağım, canım, eşim Ali Dölek için gelsin. Seni çok seviyorum, her şeyim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İbrahim Tatlıses'le sizleri baş başa bırakıyorum. Sonrasında burada olacağım.

0: Fırat'la Arabesk Rüzgar devam ediyor. Devam ediyor. Kesintisiz, sınırsız arabesk. Sınırsız arabesk.
1: Bir Levent Yüksel şarkısı dinleteceğim sizlere ama Mine Koşan yorumuyla gelecek. Yeter ki onursuz olmasın aşk. 90'ların unutulmaz şarkılarından bir tanesidir. Ve Mine Koşan yorumu da efsanedir. Kolay gelsin abi, sıradaki tüm şarkılar Merve'lerinden Kral kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin. İyi ki varsınız diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar abi, sıradaki tüm şarkılar. Ben Ali Dölek'ten Doğan Demir Yılmaz, Erol Üşenmez, Özgür Su, Osman Gıyıklı, Hasan, Murat Harun, evet lakap kullanmışsınız, bunu okuyamayacağız. Emin, Alişan ve Atakan Yılmaz'a armağan olsun demişler. Arkadaşlar lakap kullanmayın, yasak. Bizlik bir durum değil yani. Radyo Televizyon Üst Kurulu Türkçeyi bozuyoruz diye ondan sonra bize ceza yazarlar. Haberiniz olsun.
2: Yatağıma gel. Hadi hazırım.
1: İyi akşamlar abi, sıradaki şarkılar. Ben Nadir Demir'den Aslan abim Ali Dölek ve Kemal Demir Atakan Yılmaz kardeşime armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Şarkımızla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız. Fırat'la Damardan Kahve tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: damardan kalbe, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tatil bitiyor. Okullar açılıyor, ders zili çalıyor. Tolga Dünyası başlıyor.
3: Dinleyici.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam kazandırır.

Tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Busam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
10: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540-014-0033.
4: Su hayattır. Su Hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
6: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 520

0: 0574-76-58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
4: Fırat.

Reklamları geride bıraktık. Fırat'ta Damardan Kalbe devam ediyor sevgili dinleyenler. Güzel bir Emrah şarkısı gelecek şimdi radyolarımıza. Kolay gelsin Fırat abi yayınlar. Kimseye değişmeyeceğim bir abim var. O benim sadece abim değil, aynı zamanda hayatımın en sağlam kalesi. Seni her şeyden çok seviyorum abim demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar, sıradaki şarkılar. Ben Kırtıl Deniz Açıkbaş'tan Aslan Eniştem Ali Döle'ye, Doğan Demir Yılmaz Erol Üşenmez, Ejder Ayta, Durasan Say, İkizler Suat Fuat abime, Aslan kardeşim Atakan Yılmaz ve Kemal Demir kardeşime armağan olsun. Hepiniz seviliyorsunuz diyerek mesajını noktalamış. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Ben Okan Okay. Sıradaki tüm şarkılar dostlarım Mahmut İnalkaç, Abdülkadir Keskin, Mustafa Zehir, Burak Çetinkaya, Reşat Yüceler, Mesut Demir, Oktay Demirezen, Hasan Bahşiş ve Ahmet Kurt'a armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Zaman zaman büyük yalan diyecek Emrah. Sonrasında burada olacağız. 0553 714 94 96'dan mesaj atmadıysanız bizlere ulaşmaya devam edebilirsiniz sevgili dostlar. Mesaj attıysanız da okunmasını bekleyin ki yazmayın bir şeyler. Mesajınız sona gitmesin. Haberiniz olsun arkadaşlar.

Büyük Yalan'la Emrah radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dinleyenler. Fırat'la Damardan Kalbe programımız tüm hızıyla devam etmekte. Sırayı Orhan Gencebay alacak. Doğan Demir Yılmaz'dan sıradaki şarkılar Behzat Demir Yılmaz, Erol Üşenmez, Osman Bıyık, Ali Dölek, Ali Şahane, Alçan, Özgür Su, Harun Eser, Murat Kamış ve Hasan Demir dayıma armağan olsun demiş dinleyicimiz. Yayınlar abi sıradaki şarkı diğer yarım eşim Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Bir tanem ben hep seninleyim diyerek mesajını noktalamış. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Hasan kardeşim Deca'yı Söze'ye gelsin demiş Kazım Çevik. Güzel bir Orhan Gencebay şarkısı gelecek. Bu güzel şarkımızı bugün doğum günü olan Kemal İlbay kardeşime armağan ediyorum. Sevgili kardeşim Orhan Gencebay, seversin sen, bu güzel şarkı senin için gelsin.

0: günler, iyi akşamlar. Ben Nelise Duru Çelik. Sıradaki şarkı benim için kelimelerin yetmediği, sevgisini içimde taşıdığım babam Kadir Çelik'e armağan olsun demiş. İyi yayınlar reis, iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Ben Mehmetcan Usul, en değerlim olan biricik sevgilim Pamuk Şekerime, o kendini biliyor. Ve dostum olan İbrahim Güvendiğin sevgilisi Özlem Kayakıran için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. Gelsin o zaman. Sıradaki tüm güzel şarkılar sizlere armağan olsun. İyi akşamlar, ben Mehmet Can Usul. Sıradaki bütün can alıcı şarkılar Silifke'de bulunan Süleyman, Fatih Çağır ve can kardeşim olan İbrahim Güvendik, Selami Şarlak, Ümit Mülayim ve Yusuf Gül'e armağan olsun demiş dinleyicimiz.
1: Avuçlarıma, vicdan duvarına astıklarım var.
0: Allah'ım yarabbim, işte geliyor bomba gibi yer.

0: olay var ya, çok güzel bir şarkıdır. Volümleri yükseltin arkadaşlar. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. 0553-714-9496'dan da bizlere ulaşabilirsiniz. Mesaj göndermeyenler göndersin. Gönderenler de mesajının okumasını beklesin. Sırasıyla okuyoruz arkadaşlar.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: La damardan kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye.
3: Tolga Dünyası.
4: Tolga Dünyası.
5: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Özbay Kurtarma

0: Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
6: Bir şey. Aracılar full okul.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
8: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.
8: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market'te.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
9: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
8: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
10: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
11: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
12: SML Restoran ve Catering.
13: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerin

0: Size iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Programımızın ilk reklam kuşağını ilk saatini geride bıraktık sevgili dostlar. Son saatimize karşınızdayız. Yine bomba gibi şarkılar var listemizde. Hazırsanız devam edelim. İşte onlardan bir tanesi Allah'ım Yarabbim güzel bir şarkıdır. Bayram Şenpınar. Bak abi şarkının güzelliğine bak.

0: Osman Bıyıklı tekrardan yayına başlamanız güzel bir şey. Bugünkü şarkılar değerli abilerim Tarık Akan, Ali Zengin, Mahmut Sabah, Mustafa Zeyre ve değerli dostlarım Doğan Demir Yılmaz, Ali Dürek, Erol Üşenmez, Selahattin Topçu, Mazhar Kör, Özgür Su ve Ayşegül Durmuş'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Özdeyiş Üşenmez, Konya Ereli'den sıradaki şarkılar kardeşim Erol Üşenmez için ve Doruk Üşenmez'e gelsin, sizi seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Seviyorum. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar, ben Nurhan Tokluca, her zamanki gibi yüreğim yine oğlum Kadir Çelik için atıyor, seni çok seviyorum oğlum demiş dinleyicimiz. Gönülde solan çiçekler yalana. Abi şimdi volümleri yükseltin, ciğerleri parçalayacağız. Kalbinizin ritmi artacak abi bu şarkıyı dinlerken. Haydi o zaman hep birlikte dinleyelim. Bayram Şenpınar, Vefasız Yıllar. Radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Ahol lan, ahol, ahol, ver ölüm, ver ölüm lan.
4: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu.

Nasıl şarkı ama? Parçaladı mı ciğerinizi? Allah efsanedir. Bayram Şenpınar, Vefasız Yıllar. Radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Fırat'la Damar'dan Kalbi Tümüz ile devam etmekte. Müslüm Babacılar hazır mı? Haydi o zaman Müslümcüler.

Güzel Fırat Bey, ben Ali Şahane Alşan. Sıradaki şarkı Doğan Demir Yılmaz, Erol Üşenmez, Ali Dölek. Özgür Su için armağan olsun demiş dinleyicimiz. Merhabalar, Silifke'deki Recai kardeşime Ahmet'ten selamlar diyerek mesajını sonlandırmış. Canım sevgilim Hanifi Doğan'a. Seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimizi yayınlar. Hayırlı akşamlar. Söyledeki şarkı kalbimin en güzel yerindeki adama, yolum yoldaşıma Kadir Çelik'e armağan olsun. Hasretle bekliyorum aslan eşim diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba, ben Anamur'dan Zülfinaz Veysel Gündoğdu kardeşim. Bugünlerde geçer demiş. Sıradaki şarkılar senin için gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Tanrım benim. Haydi Müslümcüler, volümleri yükseltiyoruz. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyelim ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakalım.

Vallahi ne varsa Müslüm Baba'da var, var ya. Hemen ağzına güzel bir şarkı daha yapıştıracağız abi. Çok güzel var ya, çok güzel. Selamun aleyküm Fırat abi demiş. Aleyküm selam sevgili kardeşim. Ben Ahmet Han Karal. Kendini özlettin abi demiş. Vallahi ben de sizleri çok özledim. Sokakta geziyoruz biliyorsunuz. Bütün gün sokakta geziyorum ben. Yani gören ne zaman programa başlayacaksın diye var ya, başımın etini yiyorlardı. Bir an önce git diye, programa başla diye. Ya biraz da tatili yapalım abi. Yani 10 ay çalışıyoruz, 2 ayda tatilimiz olsun. Yani siz tatil yaptığımı sanın. Ben tatil yapmıyorum gerçi. Çalışıyoruz, dışarıdayız ya. Bu radyoyu kim pazarlayacak abi? Reklamları kim pazarlayacak? Evet, sıradaki tüm şarkılar canım babam Acun Karal, değerli abilerim Ömür Kara, Doruk Üşenmez, Çavkay Rozan, Durasan Say, Mehmet Ali Güçlü, Yılmaz Doğan, Erman Kiliç, Ahmet Eski,

Ali ve sana armağan olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun demiş. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Benden de sana ve tüm sevdiklerine gelsin. Merhabalar bana buradan Niyazi Veysel Gündoğdu'nun kaynıma selam olsun. En kısa sürede kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet ol. Sıradaki şarkılar sana armağan olsun demiş. Ana Murad'a selamlarımızı gönderelim. Selam olsun Ceylan'dan.

0: Fırat'ı dinle, keyfini katla diyerek mesajını sonlandırmış Ceyhan'a da buradan selamlarımızı gönderelim. Yani adam kendi memleketinin radyosunu dinlemeyip bizi dinliyor. İşte radyonun farkı abi. Kaliteli program yaparsanız dinlettirirsiniz. Gerçi biz kaliteli mi yapıyoruz o da malum yani. Radyonun delisiyiz burada ya. İyi yayınlar sıradaki şarkılar kızım Nisa Yörük ve arkadaşları Zehra Bayan ve Sibel Yılmaz'a armağan olsun demişler. İşte Münel Coşkun Ergelsin, bir evcilik oyunu. Hep birlikte dinleyelim, sonrasında burada olacağız. Ver Coşkun.
1: Fırat'a selam.

aşk hayatım. Şimdi bu şarkıları yazanlar boşa yazmıyor arkadaşlar. Adam yaşanmışlıkları, yaşamışlığını yazıyor. Onlardan bir tanesi de gelecek şimdi. Ümit Besen, Arkadaşım. Kim yazdıysa var ya, arkadaşından büyük bir darbe yemiş. Çok güzel bir şarkıdır var ya. Ne çalardım bu şarkıyı da zamanında. Bayağıdır da çalmıyoruz var ya. Uzun zamanda oldu gerçekten. Yani herhalde 15 sene olmuştur bu şarkıyı çalmayalı. Yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Körsel'deki şarkılar değerli ve Aslan abi.

Muzaffer Kartal, Burak Demel, Kemal Beyazıt, Orçun Durmuşlu, Şavkayır Ozan ve değerli dayım İsmail Ekinci'ye armağan olsun demiş. Sana da armağan olsun demiş. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Ben Manavgat'tan Mehtap Sıradaki Şarkılar oğlum Erol Üşenmez'e ve arkadaşlarına gelsin demiş. Merhaba, kolay gelsin. Sıradaki çalan tüm şarkılar canımın içi sevdiğim Dıdır Poyraz'a gelsin. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar. Ben Mustafa Çalışkan. Sıradaki şarkılar dayım Vedat Kaplan'a ve Mustafa Uzun abime gelsin diyerek mesajını noktalamış. Evet, bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında son reklam kuşağımızla karşınızda olacağız. Reklamlar sonrasında da son 20 dakikalık zaman diliminin içerisinde sizlerle sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın, yine listemde mükemmel şarkılar var. Sonra kaçırırsanız üzülürsünüz. Haberiniz ola.

0: yok artık arkadaşım.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Tolga Dünyası 21 Eylül'den itibaren her sabah saat 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
10: Bay Çici açıldı. Toptan ve perakende el tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
11: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
10: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
12: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
13: Motor ehliyeti

0: almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Vallahi zaman su gibi akıp geçiyor sevgili dostlar. Programın son 23 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız. Normal şartlar altında 4 tane şarkı ya da işte 5 taneyi çalabiliriz. Yetiştirebilirsek tabii o da. Yani 5 tane şarkım var listede ama yetişirse 5'ini de çalacağım. İyi yayınlar, ben Leyla Çalışkan. Sıradaki şarkılar canımın canı eşim Mustafa Çalışkan'a gelsin. Sen benim her şeyimsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar Tarsus'tan İlhami ben. Silifke'de bundan kardeşlerim Muhammed Gültekin, Seyhan Acar, Recai ve Suat abi için. Yanlarında bulunan bütün dostlarıma selam olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Tarsus'a da selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar Fırat Bey, güzel insan. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası canım oğlum Recai Süzey'e ve sana gelsin ve radyonuzun çalışanlarına armağan olsun demiş. Suat Nalbant, Erden Yerlikaya, Muhammed Gülsekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy ve tüm arkadaşlarına kendine çok iyi bak oğlum diyerek mesajını sonlandırmış sevgili annemiz. İyi yayınlar biz Toprak Savaş ve Emine Ayşe Çalışkan. Sıradaki şarkılar canım babamız Mustafa Çalışkan için gelsin. Seni çok seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşlerimiz. Bergen'le sizleri baş başa bırakalım. Bırak yakamı desin. Sonrasında buradayız sevgili dostlar.

0: olursun artık bırak yakamı.
1: Ne olursun artık bırak yakamı. Ne olursun artık bırak, bırak yakamı.
0: Bırak yakamı, Bergen'i dinledik sevgili dostlar. Yolunuz Mersin'e düşerse Akbelen Mezarı'nı, Bergen'in mezarını da ziyaret etmeyi, bir Fatiha okumayı unutmayın. Hadi o zaman Ferdiciler hazırsa bu güzel şarkı tüm Ferdi Tayfur hayranlarına gelecek. Allah'ım yarabbim şarkının güzelliğine bak. Vay vay vay vay. Evet, bakalım mesajlarda nerede kalmıştık. İyi akşamlar, kolay gelsin. Reis radyomuzun neşesi. Döndüğümüzün kralı demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Ben Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası Yiğidim, Canım Oğlum, Recai Söze'ye ve sizlere armağan olsun ve oğlumun tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş sevgili Memduh abimiz. İyi akşamlar, sıradaki parça sadece Ali Dölük için gelsin demiş dinleyicimiz. Ben Ali Akarş, kardeşim Hüseyin Akar'a ve Kemal Demir'e sıradaki şarkıları armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış.
2: Dinmez yağmuru, kadere el açıp seni dilendim, bitirdim.
0: Haydi o zaman volümleri yükseltmeye devam diyoruz. Allah ben var ya burada son ses. Bütün iş yanını inletiyorum abi. Her neredeyseniz açın sesleri.

Sensizlik sarhoş oldum bilmeden. İçtiğim çaydan seni dilendim. Allah'ım yarabbim, bu ne güzel şarkıdır var ya. Sevgili Ferdi Tayfur, seni dilendim. Plak kaydıyla sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Bak şimdi şarkıya bak abi. Evet, bakıyoruz mesajlarımızı. Yayınlar Ferhat Bey, ben Alişan Alşan, Sedeki Şarkı, Doğan Demir Yılmaz, Erol Üşenmez, Ali Dürek, Özgür Su için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar canım kardeşim, Berkay Zabınoğlu için Sedeki Şarkı armağan olsun demişler. Sıradaki tüm şarkılar Fena Acı Boncuk'tan, çok sevdiği eşi Adil Metehan Acı Boncuk'a armağan olsun demiş. Özür dilerim kocacım diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Orhan Esen seslendirsin. Ayrı dünyalar sonrasında burada olacağız. Bak şimdi bak bak, müziğin güzelliğine bak abi.

Sondan bir önceki şarkımızla devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Merhaba yayınlar diyorum. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim biricik oğluma Berkay Zabunoğlu'na armağan olsun. Seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. Yayınlar ben Ayşe Çalışkan. Sıradaki şarkılar bir tane oğlum Mustafa Çalışkan'a gelsin. Seni çok seviyorum oğlum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sıradaki şarkı önce canım babam Berkay Zabunoğlu için ve Mustafa Yeşil Yaprak abime ve tüm değerli dostlarına gelsin yayınlar demişler. Ben Perihan, sıradaki şarkılar canım oğlum Erol Üşenmez için gelsin demiş dinleyicimiz. Hüseyin Altın'la sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında da son şarkımızla kapanışımızı yapacağız. Mesaj atmayın arkadaşlar. Son kalan mesajlarınızı paylaşıp gideceğiz.

Ve bu akşamın da son şarkısı sevgili dostlar. Taverna müziğin babası, yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu'ndan gelecek. Sıradaki şarkılar ben Karazor ailesi ve Dölek ailesinden Ali Dölek için gelsin demişler. Lutku'dan Biricik ablası Cansu'ya sıradaki şarkı armağan olsun demiş dinleyicimiz. Evet, mesajımızı çok geç okuyorsunuz demişler. Arkadaşlar mesajlar sırasıyla okunuyor. Öncelikle bunu söyleyelim. İkincisi de mesaj gönderdiniz. Daha okunmadıysa sırası gelmemiş demektir. Onun üstüne yazdıkça da mesajınız en sona gidiyor. Ve en sona kalıyor şu anki mesajda olduğu gibi. Cansu Karaca'dan tüm arkadaşlarına Aysel, Çağlanur, Şule, Ayşegül, Semra, Asena için sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Olsun bakalım. Evet, bu akşamlık birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Sürçülisan ettiysem bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın saatler yine 20'yi gösterdiğinde tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Damar denince damarın tek adresi.
1: Mersin efem.
0: Hep damar. Full damar.
2: Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanım anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü, elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam, her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne.

unutmadan. Öğretmen, yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi, nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım. Çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok anne.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.

milki boynundadır. Elbet her bir şeyin bir de sırası vardır. Sen bilmedin kadir kıymetimi gülüm. El ne bilsin, eller ne bilsin, deli gönlüm dardadır. Deli gönlüm dardadır.

tahtım, kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadığım gönül tahtım, kurulsa ne yazar,

Benden uzak olsun, ersin murada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. 0538 273 66 66. Ve şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Serkan Nişancı sizlerle.

Linet'i geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda programımıza devam ediyoruz. Bazen bir insanı mutlu etmek için kendinizi feda edersiniz de yine de yetemezsiniz ya. Bir dediğini iki etmezsiniz, onun huzuru için her şeyi göze alırsınız ama o her

0: fırsatta sizi terk etmenin, sizden uzaklaşmanın yolunu bulur. Siz özendikçe, siz üzerine titredikçe o kalbinizi kırmaktan çekinmez. Hatalarını üstelersiniz, üstlenirsiniz pardon, günahlarını sırtlanırsınız ama günün sonunda anlarsınız ki aslında onun aradığı, onun istediği insan siz değilsinizdir. İşte o an, en büyük çıkmazın tam ortasında bulursunuz kendinizi. Gitmek istersiniz, bacaklarınız varmaz, gidemezsiniz. Kalmak istersiniz, tabii gururunuz el vermez, kalamazsınız. Her gün uzak. Ne gidebilenlere, ne kalabilenlere. Bu güzel şarkımız, armağanımız olsun. Oyuncak oldum diyeceğiz. Yaşar İpek sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Yoldaki güvenceniz, Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Selin Yayında.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

insafı yok bilirsin hain yıllarım. Belli etmesem de çok derdim var. Yarısında kal

giderken saçtığım hatıraları topluyorum ıssız dalarda. Hangi yöne baksam orada gülümsüyorsun. Saçlarında leylak kokusu, yüzünde tebessüm. Pırıl pırıl bir deniz gibi bakıyorsun. Ne zaman bir ses gelse sen diye koşuyorum puslu camlara. Kalbime akşam çöküyor, içimden dünyalar sökülüyor.

0: insafı yok bilirsin hain yılların. Belli etmesem de çok derdim var. Yarısında kalmışım uzun yolların. Dermanım yok ölürüm sen gelene kadar. İnsafı yok bilirsin hain yılların.
1: Sensizlik ne uzun bir gece. Seni özlemek ne büyük ızdırap. Yırtılmış bir takvim sayfası gibi ömrüm. Tükettim kendimi her gece. Senden uzak kalmışım kahretsin. Güneşimi yitirmişim karanlığa.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgili Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar Selin kızım, Ömer ben. Sıradaki şarkıyı üniversiteye hazırlanan kızım Elif'e armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda programımıza devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'ne selamlar. Sıradaki en güzel şarkıları ablam Sultan'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Başıma tac ettim. İşinin başındaymış. Kolaylıklar diliyorum kendisine. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Canımda can gördüğüm bir yangının külünü. Pınar Özgür sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Necdet Alp sizlerleydi. Şimdi programımıza Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Gözler kapandığında başlıyor bazen en büyük fırtınalar. Herkes uykudayken anılar birer birer zihninizde canlanıyor. Dışarıda takvimler neyi gösterirse göstersin, sizin içinizdeki mevsim hep o soğuk, o dertli sonbahar oluyor. Yapraklar dökülüyor. Yani takatiniz kalmıyor aslında ama kalpten o insanı söküp atmak da mümkün olmuyor maalesef. Ve gururu, sitemi, kızgınlığı bir kenara bırakıyorsunuz. Her şeyden vazgeçerim ama senden asla diyecek kadar büyük bir adanmışlıkla o gideni beklersiniz. Çünkü biliyorsunuz ki o dönmeden bu içteki hüzün, bu hazan mevsimi bitmeyecek.
1: Çok seviyorum.
0: Bu yüzden asla diyeceğiz.
1: Af diliyorum.
0: Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Nişan Seviyorum sizlerle radyonuzdaydı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Merhabalar, ben Adana'dan Murat Cengiz Kurtoğlu adı Hasret şarkısını rica ediyorum. Çalarsan çok mutlu olurum. Bu güzel eser canımdan çok sevdiğim kızım Elif'e, hayat arkadaşım Ayşe'ye, sana ve tüm sevenlere armağan olsun. İyi ki varsınız, sevgiler demişler. Benden de sizlere armağan olsun. Tüm güzel şarkılar.

0: mutluluğum onda kaldı. İstesem de unutamam. Cengiz Kurtoğlu sizlerle.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Selin.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi Güçlü Soydemir yorumuyla bir şarkı dinleyeceğiz. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine armağan ediyorum. Kurşuna gerek yok. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Bir gün olsun mutlu uyumam için yastığa gerek yok. Şu dizlerim var ya, zindana gerek yok. Hasretim var ya, kurşuna.

0: Ve reklamlardan önceki son şarkımız. Değerli desteklerinden dolayı Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bu güzel şarkımızı da kendilerine armağan ediyorum. Azer Bülbül ve Yıldız Tilbe düeti. Gidiyorum sizlerle radyonuzda.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin FM 104.6 frekansında sevgili Selin'de Ezgiler programındayız. Programımızın yaklaşık son bir saatine de girmiş bulunuyoruz. Şimdi bazen bir insan hayatınızdan çıkıp gidiyor ama attığı her adım, söylediği her söz yine gelip sizin kalbinize dokunuyor. Sözde gururluyuzdur ya, hani dayanamam diye bir şey yok, bal gibi de dayanırım diyoruz kendi kendimize ve gerekirse hayatımıza kim gelirse gelsin kabullenip yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki öyle sanıyoruz ama o öyle bir gidiş değildir ki. Nereye giderse gitsin aslında hep sizin içinizden geçiyordur. Oradan kurtuluş yoktur maalesef. Sözlerle anlatılmaya kalksanız tarif edemezsiniz o duyguyu. Ama o tek bir bakışınızdan, gözünüzün süzülüşünden anlıyor ne kadar kırıldığınızı. Araya giren kader sanki inat etmiş gibi. Ölsem vermem der, kavuşmaya izin vermez. İşte yine de ne tam olarak kızabiliyorsunuz ona ne de başkasına. Yani diyorsanız ki illa ben birine darılacağım, kırılacağım. Yine dönüp kendi kendinize kırılıyorsunuz, daralıyorsunuz. İşte insanın maalesef kendiyle hesaplaşması bitmiyor. Tarifi zor diyeceğiz şimdi. Sizleri Aysel Yakupoğlu'yla baş başa bırakıyorum.

0: İyi yayınlar, kolay gelsin. Galeri Ekin'den selamlar. Sıradaki en güzel şarkıları şu an yanımda çalışan değerli dostuma armağan ediyorum demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim.
1: Hala kabullenmedim gidişini.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Yaşanmaz ki böyle vurdum ta dibine, yok mu biraz hatır?
0: Güzel bir düet dinleyeceğiz sizlerle.
2: Yanda bir günahım, gururdan inadım, kalbimize soralım.
0: Kavuşmalıyız Hakan Altın ve Derya Bedavacı düeti sizlerle.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Görürsün Seni de Yakanlar olur Atilla Kaya sizlerle radyonuzdaydı. Programımıza Özgür Alter'le devam ediyoruz. Sizce yıllarca ilmek ilmek işlenmiş bir sevdayı bir çırpıda silip atmak o kadar kolay olabilir mi? Siz arkada kalan taraf olarak her gece o hasretin acısıyla kavrulurken gitti mi acaba onun da yüreği ince ince sızlamadı mı diye sormadan ne demezsiniz? O gözlerde gizli gizli ağlamadı mı hiç o kadar yalvarmışken senden başka kimsem yok diye çaresizliğini haykırmışken İnsan nasıl olur da hiçbir şey yaşamamış gibi yoluna devam edebilir. İşte bu yüzden sormak istersiniz o gidene. Bana da söyle dersiniz. Bu acıyı nasıl bu kadar çabuk dindirdin? Bu kadar yılı tek bir güne nasıl sığdırdın? Anlat da ben de bileyim. Ben de kurtulayım bu yükten. Cevapsız sorularla boğuşan dinleyicilerimize armağanımız olsun bu şarkımız. Ben de dileyim, bana da söyle diyeceğiz Özgür Alter yorumuyla. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'ndesiniz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resitali bir taverna olacak. Arif Susam'la beraberiz. Önce hep senin için diyecek, ardından da her şeyi bitirdik şarkısıyla sizlerle birlikte olacak Arif Susam. Gönlümde acı. Sizleri bu güzel Arif Susam resitaliyle baş başa bırakıyorum.

aşkı yarına götüremedik. Ne yazık sonunu getiremedik. Her şeyi bitirdik bir yalan gibi. Biz aşkı yarına götüremedik. Ne günler yaşadık bir roman gibi. Ne yazık sonunu getiremedik. Getiremedik.

0: Şimdi ben yolcuyum meçhul yollara. Bu aşkı yarına götüremedik. Ne yazık sonunu getiremedim.
1: Babalar Resitali.
2: İnsan genelde en çok sevdiğinden, en değer verdiğinden yara alır. Hep ondan beklemediklerini yaşar. Ferdi Tayfur, bunu senden beklemezdim diyecek şimdi sizlerle radyolarınızda. Aşkın ecel olsa... Bu güzel şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Ferdi Tayfur Restore ile Babalar Restore'ne devam edeceğiz. Bunu senden beklemezdim diyor şimdi radyolarınızda Ferdi Tayfur.

0: Babalar Resitali, devam edecek.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

Böyle bir akşamüstü bıraktın ellerimi. Böyle bir akşamüstü ah, bıraktın ellerimi.

Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteri ile programımıza devam ediyoruz. Etkin Resteri ile şimdi de sizlerleyiz. Bir daha seversem diyecek, ardından da gelmez miydin diye hesap soracak sevgiliye. Etkin'in bu iki güzel şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum Etkin Resteri ile.

Bu alem artık sıkıyor beni. Ben böyle yaşamak istemiyorum.

Bakma bizim böyle renkli ışıklar altında yaşadığımıza. Bizim de kalbimiz var, biz de insanız, biz de seviyoruz. Sen gündüzleri gözyaşı dökersin, senin dostların, arkadaşların, senin ailen sana sorarlar. Hayırdır, neyin var, neden ağlıyorsun? Ben geceleri bir köşede gözyaşı dökerim, kimseler görmez. Hani sana bir söz vermiştim ben, hatırlıyor musun, bir daha içmeyeceğim diye. İşte ben o sözümü bugün tutamadım. Seninle gittiğimiz her hafta o mekanda aynı masaya oturdum. Bir servis sana açtırdım, bir servis kendime. Açtım bir ellilik, bir kadeh kaldırdım senin bana yaptığın ihanete. Bir kadeh daha kaldırdım senin bana yaptığın kalleşliğe. İşte ben son kadehimi kaldırıyorum bu aleme, bu gurbete. Seni sevdiğim, seni tanıdım, sana aşık oldum.

Söyle neydi suçum? Sana ne yaptım? Seni sevmekle ben yolumdan saptım. Verdiğin dert ile belayı kaptım. Azrail'den önce gelemez miydin?

0: Sabah Hisleri ile sizlerle birlikte devam ediyoruz programımıza. Emrah ihtiyacı var diyecek, ruhumun sevgine ihtiyacı var. Eğer aşkıma çareyse seninle ölmek, korkmadan seninle ölmek isterim. Seninle yaşamak, seninle ölmek, hayatı seninle sevmek isterim diyecek. Bu güzel aşk şarkısı Emrah'la birlikte sizlerle radyolarınıza ses veriyor.
1: Korkmuyorum ölmekten, korkum sensiz yaşamak. Zor geliyor her güne hasretinle başlamak. Kavuşmak istiyorum, her an sana kavuşmak.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Listi elindeydiniz. Her gün saatten 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte bir saat boyunca arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinliyoruz. Günün son resitali Müslüm Baba'dan gelecek. Böyle ayrılık olmaz diyecek Müslüm Gürses. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Şimdilik ayrılıyoruz ama yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerini Mersin FM 104.6 frekansında babalar listelerinde dinlemek üzere diyelim. Müslüm Gürses böyle ayrılık olmaz diyor şimdi radyolarınızda.